türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Fırıncı Tahir'den alınan Gaziantep türküsüyle başlıyoruz. Evlerinde bir ipekten halı var. Ünal Sofuoğlu sizinle.

Sarı turnam, yeşil turnam, ak turnam, enginlerden yücelere çık turnam. Yârim gözü yaşlı yolum gözlermiş, ona benim gözlerimle bak turnam. Hacı En Güzel'den alınan bu türküyü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Gece uzun, ay dolanır batmaya. Kenan Tuna sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Altayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez diye ekledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. Washington Tahran altındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Trump, İran'ın dini lideri Müştema Hamene'nin de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti, görüşebileceklerinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iki tarafında güncellenen metinleri incelediğini açıkladı. Amerikalılarla iletişimimiz kesilmedi ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi dedi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de de sınav takvimi güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarının nedenlerini araştıran komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun dünkü toplantısında akademisyenler sunum yaptı. Akademisyenler, çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskler, okul güvenliği ve önleyici tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Dayanışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali bugün başlıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Efendim bugün 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Yaz mevsiminin ilk perşembesini yine bu sabah birlikte karşıladık. Tıpkı TRT Türkü'de sabah programının 1 Haziran'da yeni bir mevsim, yeni bir ay, yeni bir hafta ve yeni bir günde sizlere günaydın demesi gibi yine bugün sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün programı sizler için Hafize Batmaz hazırladı ve teknik ana kumandada teknik yapımcı Murat Daydemir sesleri ulaştıracak. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Yaz mevsiminin tamamen kendini neredeyse Temmuz sıcakları gibi hissettirdiği bu güzel yaz sabahında sizlere seslenmenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Radyomuz TRT Türkü, buluşma adresimiz ve heybemizde türkülerle sağlıklı, hayırlı, uğurlu bir gün diliyoruz. Efendim türküler sunacağız bildiğiniz gibi 3 saat yakın bir zaman dilimini paylaşarak ve 7.30'da yol durumu hakkında minik bir bilgi aktarımından sonra 8 itibariyle meteorolojik görünümü şöyle bir gözden geçirip daha sonra sizlerin sesi olmaya başlayacağız. Bizlere TRT Türkü Facebook, Twitter adı olan şimdilerde X adlı platform ve Instagram'dan iletilerinizi yazıp programımıza siz de ortak olabilirsiniz elbette. Hoş geldiniz, hayırlı bir gün. Haydi bir türkü dinleyelim. Elazığ'a bir yolculuk yaparak türkü heybemizde yavaş yavaş ne var bakalım. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yarem var, el sanır sağ gezerim. Hafız Osman Ögen'in bu muhteşem eserini Adile Kut Karatepe'nin sesinden dinleyeceğiz. Başladık. Bismillah.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. 7 haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik. Bu perşembe sabahında yine sizlerle buluştuk. TRT Türkü'de sabah efendim. Belki alıcılarınızdan şimdi ulaşıyor sesimiz. Yola çıktıysanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Mesaiye katılmak üzere yine emeğiniz olacak. Elbette hayata dokunacaksınız. Yine kolaylıklar diliyoruz. Allah rast getirsin. Efendim bugün stüdyoda biz yine... Üç yol arkadaşı birlikteyiz. Bugün yapımcımız sevgili Hafize Batmaz çok güzel bir repertuarla huzurlarınıza gelmemize vesile. Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. Tekrar gününüz hayır olsun diyoruz. TRT Türkü'de sabah 4 Haziran 2026 Perşembe günü yine yayında efendim. Az önce Ali Bicek seslendi sizlere. Celal Güzel sesin yine muhteşem türkülerinden birini, Diyarbakır türküsü tabii ki, Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Ali Bicek de dedi ki, karanfil eker misin, bundan şeker misin, bana ettiklerini ahirette çeker misin? Devam edelim türkü türkü Türkiye'mi gezmeye. Mersin'deyiz, Silifke'nin o muhteşem keklik ötüşü türkülerinden biri. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan. Arzu Akmeş'e Hüseyin Say'dan Cavit Erdem'in derlediği bu türküyü seslendirecek. Ardından Tekirdağ yolculuk yapacağız. Tekirdağ selam göndererek, ince giyerim ince, pembe yakışır gence, insan bir hoş oluyor sevdiğini görünce.

Celal Bakar'ı dinledik bir Tekirdağ türküsünde. Efendim devam ediyoruz. TRT Türkü'de sabah Perşembe günü yayında ve sizler için bütün istek türkülerimiz tahmin ediyorum bu listede vardır. Öyle hissediyorum. Şimdi Beyhan Karslı'yı dinleyelim. İsmet Macun'dan derlenen repertuarımıza Erzincan'dan Bağıştaş Köyü'nden kaydedilmiş bir türkü. Bizim dağlar buradır, gülü sıra sıradır. Efendim bu türkü Erzincan'da bütün kına gecelerinde halaylarda, şenliklerde okurlar. Bunu da size aktarmış olalım bir dipnot olarak. Daha sonra Hüseyin Balcı'yı dinleyelim. Rize Hemşin'e doğru bir yola çıkalım. Karadeniz fırtınası essin. Gel çıkalım konağa. O konakta düğün var. Bu türkü de Başaran Çalkıran'dan Bülent Aslan tarafından repertuarımıza kaydedilmiş. TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

0: Yol Durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz yol akışı hakkında zaman zaman bilgilendirmeler yapıyor. Çünkü bazı projeler kapsamında trafik akışında seyrinde değişiklikler var. Özellikle bu bölgelerde belirli kilometrelerde trafik işaret ve işaretçilerine özen göstermek gerekiyor. Ve bilgilere de sağlıklı ulaşılması da önem var. Aydın Denizli Otoyolu'nun 5. kilometresinde Denizli Aydın yönünde üst yapı çalışmaları yapılıyor. 8 Haziran 2026 gününe kadar ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkare Çanakkale Çanakkale 1915 köprüsünde dahil olduğu kesimde bilindiği üzere Mayıs ayından beri çalışma yapılıyor. 20 Mayıs 2026 çarşamba günü başlamıştı bu çalışmalar. Otoyolun özellikle 06 ve 06013 numaralı kesimlerinde bu tabelalara lütfen dikkat ediniz. Projelerde belirli aralıklarla metrelerin eklenmesiyle çalışma devam ediyor. Bu çalışma 1 Temmuz 2026 çarşamba gününe devam edecek. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyolunda seyredenlerin dikkatini sunulur. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında 14 Mayıs tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaya başlamıştı. Halen bu akış devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında 30 Nisan tarihinden itibaren başlayan Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Turkuaz Mahallesi, Yapracık ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara yönüne doğru katılımı sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılı duruşunda ve ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri arasında 21 Mayıs tarihinde başlayan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Yine trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat-Sile-Turhal yolunun 9 ila 16. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında 10 Nisan 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometreleri arasında

yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, daha güvenli bir yolculuk için lütfen Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitelerini kontrol ediniz, gerekli iletişim birimlerinden bilgi ediniz ve bu şekilde trafik akışına katılınız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatlerimiz 7.40'ı gösteriyor. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah sizlerin sabah keyfi. Efendim gönül yarısı köprü kurduğumuz TRT Türkü'de sabahta bugün Ahmet Şenses sınavı olduğu için bugün programın imzası var tabii ama yapımcımız sevgili Hafize Batmaz. Sesleri Murat Daydemir ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan sizlerin sesine ses katmaya çalışıyorum. Bugün mevsimlerden en güzel yaz diye düşünenler için vallahi gerçekten yaz. Neredeyse Temmuz sıcaklarına yaklaşan değerlerle daha Haziran'ın başında sımsıcak bir yaz olmaya başladı. Dilerim ki sağlık olur, huzur olur ve mutlulukla bir yaz mevsimini yine takvimlerde kaydederiz. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere türküler sunuyoruz arda arda. Yol durumunu aktardıktan hemen sonra Dünya Tekin'in sesi ulaştı. Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir. Emo suya gider, eli boş gelir. Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer. Bir emo türküsü çokça istersiniz bizden de. Ve bugün bu türkü Yöre ekibinden Nurettin Dadaloğlu imzasıyla Elazığ'a bir selam oldu bizden efendim. Ardından bir Kırklareli türküsü dinledik. Mustafa Sami Arı'dan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Hüseyin Mustafa Arı okudu. Ve ah tren, kara tren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren dedi. Devam edeceğiz. Bugün 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Efendim sizlerden gelen istekler 8 itibariyle duygularınız yansıyacak elbette. Ancak bugün tarihte önemli bir gün olarak Birleşmiş Milletler tarafından kaydedilmiş özel bir gün. Günün anlamı ne biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? 4 Haziran dünya genelinde savaş mağduru çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla uluslararası çatışma kurbanı masum çocuklar günü olarak ilan edilmiş. Bu pasajı özellikle sizlerle paylaşmak istedim. İkinci bölümde yine söz ederiz ancak bu meyanda ben Gazze'de, Filistin'de acımasızca katledilen bütün yavrularımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum ve zulmün son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle çocuklar için ayrılmış bir gün takvimlerde yer alınca sizlerle paylaşmadan edemedim değerli dinleyicilerimiz. Devam edelim türkülerimizle 8'de meteorolojik görünümü aktarıp sizlerin iletilerini hemen okumaya başlayacağım. Selam göndereceğim sizlere. Bu kez Elvan Sevim'i dinleyeceğiz. Ali Rıza Güney'den sevgili Emel Taşçıoğlu repertuarımıza kazandırdığı Orta Anadolu türküsü. Su gelir bulanarak, bayağını dolanarak, buna can mı dayanır, yar gelir salınarak. Haydi dinleyelim.

Bağ gel, bostana gel, lire gel, destana gel. Nihat Erdal seslendirdi. Ali Çöke'den Ömer Şan Cennet Mekan ustamızın derlediği bu Orta Anadolu türküsünü. Devam edelim, aralıksız türküler ulaşsın sizlere. Gürcan Kaya'nın güzel sesinden dinleyeceğiz. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Ahmet

0: Hava durumu.
1: Değerli incelerimiz, İstanbul'da mevsim sıcaklığı gerçekten Temmuz ayını arartmıyor. Birçok bölgemizde de aynı durum olduğunu biliyoruz. Bu yıl yine yaz galiba birazcık kavuracak ama sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu günlerde nasip olur inşallah. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri aktaralım size. Ülkemiz genelini parçalı ve çok bulutlu Toroslar mevkiiyle İç Anadolu, Eskişehir dışındaki İç Anadolu bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak mevsim normallerine göre. Rüzgar da ara sıra hafif orta kuvvetli esmeye devam edecek her bölgemizde. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale 27, İstanbul 32, Kırklareli 30, Sakarya 30, Afyonkarahisar 27, Denizli 33, İzmir 32, Muğla 29, Adana 30, Antalya 25, Burdur yine 30, Hatay 27, Ankara ve Çankırı 28, Eskişehir 31, Konya 29, Bolu 28, Düzce 32, Kastamonu ve Zonguldak 28, Amasya 31, Artvin, Samsun 25, Trabzon 23, Erzurum'da 23 derece olacak. Kars 19, Malatya 28, Van 21, Diyarbakır 32, Mardin ve Siirt 30, Şanlıurfa 34 derece olacak. Sağlıklı günler diliyoruz.

Saatimiz 08.09. Efendim her zaman 08.08 derdim ya, bugün bir dakika geçti. Yine de siz dileğinizi tutun. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe. En son sizlerle bayramın 3. gününde yine bu stüdyoda beraberdik. Sonrasında yol arkadaşlarım Muammer Demiröz ardından efendim her pazartesi çarşamba gününde kapsayacak şekilde Pınar Kundakçı Temel sizlere seslendiler. Bugün Haziran ayında yeni mevsim, yaz mevsiminde ilk kez birlikte olduk. Perşembe sabahı buluştuk. Programı detayını hazırladı Ahmet Şensiz. Sınavı olduğu için bugün bizimle değil ama çok sevgili yapımcı arkadaşım, yine sizlerin çok yakından tanıdığı, türkülere emek veren sevgili Hafize Batmaz bugün yapımı görevlendirdi ve Murat Daydemir de sesleri ulaştırıyor. Efendim sizlerden gelen istek ve dilekler yansıdı. Bugün 4 Haziran Masum Çocukları Savaştan Koruma Yılı ilan edilmiş. Birleşmiş Milletler'den dedim ya, sevgili Suna Koçak buna ilişkin bir ileti yazmış. Kalbimizde, ruhumuzda o masum çocuklarımız çok üzücü. O yavrularımıza nasıl kıydılar diyor ve bir kez daha Gazze'de yüreğimiz diyelim, Filistin'de yüreğimiz. Ve değerli dinleyicilerimiz, sizlerden gelen iletileri şöyle bir gözden geçirdim. Facebook, Instagram, X gerçekten birbirinden güzel iletiler. Ayrıca ben Deniz'e de yazıyorsunuz. TRT Türkü sayfamıza yönelirseniz her birinizin selamını alacağız. Başımız üstte. Şükrü Tarhan yazıyor Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden. Sıradaki türküyü herkese armağan etmek istemiş. Çok teşekkür ederim. Allah nazardan korusun diye

bendenizden de duasını eksik etmemiş. Allah her birinizi korusun. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü de TRT Türkü dostlarıyla Muhammed Ateş hocama armağan ediyorum diyor. Hay hay. Oktay Hançer yazıyor Erciş'ten. Günaydın, mutlu sabahlar diyerek sesimizin ulaştığı her yere selam gönderiyor. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz güzel türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeğinize sağlık demiş. Sıradaki türküyü de eşim, çocuklarım, siz kıymetli sanatçımız Sabahat Aslan, yayın ve yapım ekibine armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sevgili dinleyicimiz Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten selamlıyor bizi. Günaydın, hoş geldin. Sıradaki türkü arkadaşım Beyza Selim'e, kızım Özlem, torunlarım Melike, Semih Paşa'ma, bu frekansı dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Bu vesileyle Sıdıka Hanım mutlaka lütfedip teşrif buyuracaklardır. Efendim, cuma akşamı yarın yani yine bizim Radyo Sanatçı Koroları konserimiz var. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde solistler geçidinde buluşuyoruz. Ben Deniz de o listedeyim ve sizlere arkadaşlarım Adilet Kurt Karatepe, Merve Özdurna, Hüseyin Mustafa Arı, Celal Bakar ve Hüseyin Balcı ile birlikte Ulaş Kurtuluş Ünlü, özür dilerim. Bugün o, ben aklımda tutarım ama sıklıkla karşılaştığımız için, bu kadroyla yarın akşam saat 20'de Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde Şişli'de sizleri bekliyoruz. Tabii İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz de TRT Türkü'den canlı canlı dinleyebilirler. Yine sizlere demet demet türkü çiçeği armağanımız var. Şimdi türkülerimiz. Az önce dinlediğimiz türkülere bakalım bir. Biz en son Yavuz Değirmenci'nin sesini ulaştırdık sizlere. İndim yarın bahçesine, gül açılmış güle, yanakları al al olmuş, haber verin bülbüle dedi. Mevlüt Can Aydın'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Elazığ türküsüyle. Ondan önce de güzellerden üç güzel var, sevilir. Biri yiğit, biri gelin, biri kız dedi Gülseren Erdağ. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlenen Kerkük türküsünü Nida Tüfekçi hocamız repertuarımıza kazandırmış. Şimdi sürpriz iki türkü anonsunu dönüşle yapalım. Sonra yine mektuplarınız.

8.20'yi buldu saatimiz. TRT Türkü'de sabah yayında sizin radyonuz TRT Türkü buluşma adresiniz. Efendim Volkan'ı dinledik. Volkan Arslan'ı görelenin içinde ikiliyim ikili sevdiğimin sözleri yüreğime dikili dedi. Ve Mehmet Maksutoğlu'ndan Ümit Bekizağ'ın derlediği bu Giresun Göreli türküsünden önce de bir Sinop türküsü dinledik. Merve Kayacan'dan, Pehlivan Ziya'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Kaleden indim bugün elimde çifte yüğüm. Ve TRT Türkü Facebook sayfamızdan sizlerden gelen selamları sizlere ulaştırmaya devam edelim. Ancak bir kez daha yineleyelim. Yarın 5 Haziran 2026 Cuma saat 20'de İstanbul'da Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde radyo sanatçıları konseri var ve şefimiz Naci Düzel. Solistler bendenizle birlikte sevgili arkadaşlarım Adil Kut Karatepe, Merve Özdurna ve erkek sanatçı arkadaşlarım da yine Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş Ünlü. Bunu da sizlere duyuralım. Saat 20'de canlı canlı TRT Türkü'den yayınlanacak. İstanbul'daki bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çok keyifli bir konser olacak. Sezonun son konseri. Yeni başlangıçlar nasip etsin Allah diye sizlere duyurmak istedim yine. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, günaydınlar demiş ve aleyküm selam. Sıradaki türkü eşim Meral, oğlum Ege Turan hocamla tüm türkü severlere armağan olsun diyor. Hay hay. Mustafa Ayla Aydemir, güzel ailemiz günaydın diyor Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selam göndererek. Sıradaki türküde elbette ki Ayla Hanım, Aleyna ve Atalay Aydemir'e armağan. Çok teşekkür ederim, sevgiler gönderiyorum size. Fikret Dikmen, değerli ozanımız inşallah sağlığınız yerindedir. Türkülü yüreklere Niğde'den selam gönderiyor. Ve Murat Odabaşı, ne güzel yazmışsınız yine. Rengarenk açan çiçekler gibidir türküler. Kederden sevince, hüzünden neşeye demet demet duygular taşır her biri. Gül, aşkı anlatırken karanfille şifa bulur ruhumuz. Lale'nin anlayışına sığınırken gönlümüz, menekşenin alçak gönüllülüğüyle renklenir dünyamız. Duygu toprağında filizlenip gönül bahçemizde açan, gurbetten ayrılığa, hasretten kavuşmaya yüreklerde açan umut çiçeğidir türküler. Günaydın demiş. Haftanın ortasından İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde bütün ekibi muhabbetle selamlıyorum diyerek bütün türkülerimizin Anadolu kucakladığını yazıyor ve bu programı da buluşturduğumuz için her birimize teşekkür etmiş. Biz size teşekkür ederiz. Her şeyi sizin de gönlünüzce olsun. Değerli Şaban Dişli, günaydın. Hoş geldiniz Sabahat Hanım diyor. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileklerimi ileterek emekleriniz için teşekkür ediyorum demiş. Var olunuz. Değerli hocam, hani diyoruz ya, türküler pek çok şeyi barındırırlar. Dertlerimiz, umutlarımız da vardır türkülerimizde, sevinçlerimizin olduğu gibi. Bugün değinmek istediğim, çalarsanız da sevinirim demiş, tam da böyle halay başı kim çeker, kırmızı donlu kız çeker, o benim nazlı yarim, durur durur ah çeker. Ha.

ederim. Efendim çok uzun bir halaydır. Böyle ilk bölümü aklıma geldi. Çok teşekkür ederim. İyi ki anımsattınız. Hemen bir bakarım. Ülkü Beşgül'den yıllar önce dinlediğini vurgulamış Şaban Dişli. Ülkü ablamızdan bir bulup dinletelim size. Şimdi sıradaki türkülerimiz. Bu kez Zehra Ganioğlu dinleyelim. Bir zamanlar sizlere günaydın diyen yol arkadaşım. Evlerinin önü bulgur sokusu. Karşı köyden gelir yarın kokusu diyecek. İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği Nevşehir türküsüyle Nevşehir'e bir selam.

8.33'ü görüyoruz saatimizde ve az önce sesi ulaştı sizlere. Ahmet Turan Şan'ı rahmetle, sevgiyle yad ettik efendim. Gerçekten o hoş sadası bizlere baki kaldı, yadigar kaldı. Nur içinde uyusun. Ali Baştuğ'dan Mustafa Özgür'ün derlediği Sivas Halayı'nı seslendirdi sizler için. Madem Şaban Dişli halaydan söz etti dedik, hadi dinletelim sevgili Hafize. Hemen buldu ve Murat size ulaştırdı. Bu türkü aynı zamanda şu anda bizim güvenliğimizden sorumlu sevgili kardeşlerimin tümüyle birlikte Vedat Öksaş'ın nezdinde hepsine armağan olsun. Değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Yarın akşam konserimizi unutmayın. 5 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 20'de İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Solistler geçidimiz var. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde. İstanbul dışındaki bütün dinleyicilerimiz TRT Türkü'den canlı canlı yayınımızı dinleyebilirler. Ama lütfen İstanbul'daki dostlarımız salonumuza teşrif buyursunlar. Zira sezonun son konseri birlikte olalım. Ve belki de ben yine halay çekerim. Biliyorsunuz hemen horon tepiyorum, halay çekiyorum. Yine birlikte olalım. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıçık'tan selam göndermiş bize. Aleyküm selam. Resul Saraç, günaydın arkadaşlar, tüm çalışanlar. Günlerdir Konya'da yayın yapan 107.4 frekansından yayın alamıyoruz. İlgilenmenizi rica ediyorum demiş. Tüm ülkemize hayırlı günler dilemiş. Allah razı olsun. Hemen bildireceğiz. Ben bunu not aldım. Sayın yetkililerimiz de, başkanımız bu konuda çok hassastır. Hemen ilgilenecektir. Serpil Demirci, günaydın, hayırlı sabahlar diyerek Kocaeli İzmit'ten selam göndermiş. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlıyor. Güray Karabulut, günaydın, iyi yayınlar diyerek Konya Selçuklu'nun sesini ulaştırmış. Muttalip Koşak Sinop Ayancık'tan selam gönderiyor. Değerli Soner Koç, hayırlı sabahlar diliyor. Türk milletine armağan olsun türkümüz diyerek İzmir Gazi Emir'den bize seslenmiş. Hürriyet Ünbal diyor ki, Konya Beşşehir Gökçümen Köyü'nden selamlar. Sıradaki türkü eşim, çocuklarım ve torunlarım Mehmet Kaan, Fatma Nisa, Hakan Eren, Hürriyet ve küçük torunu Mert'e gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Osman Çayır, Kaplıcaların başkenti Simav'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Yine torunu Ege ve bütün köy sakinlerine Süleyman, Birol ve Arkes'e armağan olsun türkü diyor. Hamza Gedik, Fındık'ın başkenti Giresun Tirebolu Ataköy'ünden sesleniyor. Aşçımız Hamza Bey'e çok teşekkür ederim. Bereketli elleriniz şifa dağıtsın. Türkan Şekerci, Kocaeli Gebze'den selamlamış bizi. Kastamonu Küre'deki Çaybükü köyündeki anacığım Elmas Özkan için türkü istiyorum demiş. Hay hay. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selam gönderiyor ve değerli dinleyicimiz Ahmet Bakırezer İstanbul Büyükçekmece'den selamlar olsun diyerek başlamış. TRT İstanbul Radyosu'nun güzel canlılarına demiş. Sabahat Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nezdinizde bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türküyü önce size, ekibinize, eşim Neriman Hanım, Sürmene Dirlik Köyü'ndeki canım annem Nedime Hanım ve Dirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Sonsuz saygılarımı sunuyorum demiş. Her şey gönlünüzce olsun diyerek dileklerini iliştirmiş. Efendim, aleyküm selam, saygı bizden, güzel günler görünüz. Günaydın, iyi yayınlar diyerek Balıkesir'den sesleniyor İsmail Hakkı Cansız. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomro Özdür Mahallesi sakinlerine bir türkü armağan etmek isteyerek selam göndermiş. Aleyküm selam. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın diyor. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten herkese selam gönderiyor ve sıradaki eseri de dostları için istiyor. Özgür Aldemir, günaydın, ne kadar zarifsiniz. Aziz Ceviz Bilecik Bozdöyük'ten selam gönderiyor. Türküyü torunlarım Aliye, Emir, Asaf, Miraç ve Gökçe Beri ile armağan ediyorum diyor. Haydi türkü. Ana beni yaz ağla, yaz ağla, bayız ağla. Demeyinen tükenmez bir kağıda yaz ağla. Ozanımız Mürsel Sinan'a buradan selam gönderelim. Ali Haydar Gül'ün notalandırdığı Kars türküsünü sizlere sunalım.

Yaz ağlama yüz ağla, deme yine usanma, bir kağıda yaz ağla. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana.

Efendim hiç korkmaz beyden paşadan, Köroğlu'nun ayvazı bu gelen diyor bir koçaklama. Muhteşem bir Artvin Şavşat türküsü sevgili Zara seslendirdi. Cevriye Altıntaş'tan Nida Tüfekçi hocamız derlemişti. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu tamaşadan, hiç korkmaz beyden paşadan, ayvaz bu gelen bu gelen. Efendim ondan önce de bir Kars türküsü seslendirmişti Gürkan Özbeker ve böylelikle değerli Ali Kılıçoğlu, ümit ederim ki isteğiniz yerini bulmuştur. Bize yazmış Sabahat Hanım, asıl sizler evimize hoş geldiniz. O sıcacık sunumunuzla ve hareketli türkülerle başlayarak içimizi ısıttınız. Yapım ekibini ve sizi kutluyorum demişler. Teşekkürler. Sırası geldiğinde hareketli bir Azeri türkü dediniz ya. Biz de Mürsel Sinan'ın o çok sevdiğim Kars türküsünü sizin için seslendirdik. Kars'taki yakınlarınız da armağan olsun. Kocaeli'ne selamlar. Sinan Beşkaya Kocaeli Kandıra'dan yazıyor. Türkü dostlarına saygılar selamlar diyerek türküyü dün doğum günü olan Gürbüz Özkan amcamla iş arkadaşlarım Rıdvan Özkaya ve Türkmen Serdar Usta'ma armağan ediyorum demiş. Hay hay. Kasım Baştürk Bartın'dan bize yazıyor. Günaydın Sabahat Hocam, yayın ekibi, selam ve saygılarımı sunuyorum diyor. Bir mukabil efendim. Sıradaki türküyü de türkü dostlarına armağan ediyor. Siz de türküler kadar güzel günler yaşayınız. Fenomen şair TRT Türkü Şiir diyor. Seninle başlarız güne sabaha. Açarız sesini, dinleriz vallaha. Şükürler olsun Yüce Allah'a. İyi ki varsın TRT Türküm. Muhteşemsiniz. Kahramanmaraş'ın sesi şair Resul Uzun'dan çok güzel dizeler. Sıradaki türküyü Kahramanmaraş Halkı ve Sütçü İmam Üniversitesi çalışanlarına mesai arkadaşım Alaaddin Ünlü Bey'e armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada sevgili Kahramanmaraş'ımıza tekrar geçmiş olsun diyelim. Telaşlanmayınız. Allah'ın izniyle bir daha afet yaşanmaması dilek ve duamı sizler içindir. Bütün ülkemiz içindir aynı zamanda. 4 şiddetinde bir deprem yaşandı ve bunlar artçıdır diyor bilim adamlarımız. Allah korusun. Ali Kılıç Gileboru Vatanı Gemerek'ten bir Sivas türküsü demişti. Sizin için Ahmet Turan Şan'dan Sivas Alayı'nı dinlettik. Tüm Gemerek mahalli sakinlerine, özellikle de 39 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan için istedim dedi. Selamlar Gemerek'e. Emine Yarar günaydın dedi Safranbolu'dan. Yunus Şen Ocak Denizli'den bizi selamladı. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan yazdı. İsmail Yalabık merhabalar Berlin'den diyerek iyi yayınlar diledi. Adnan Tığ güneşli bir Giresun Esbiye Güzelyurt köyünden herkesi selamladı. Kızları Irmak Cemre, oğlu Habib, eşi Lütfi Hanım için türkü istedi. Ümmühan Buluat günaydın Ünye Sarayıcık köyünden. Fındık işleri başladı. Şu an bahçelerde tırpan yapanlara kolay gelsin. Tabii ki bize de sıradaki türküyü tırpan yapanlara armağan ediniz diyor. Çok teşekkür ederim. Siz de var olun. Mehmet Kalaycıoğlu diyor ki yine Bilecik Pazar Yeri 11 Pazar Yeri'nden sizi selamlıyorum. Haydi türkü sunalım dinleyicilerimize. Tarlada çalışanlara kolaylıklar, bolluk, bereket olsun inşallah. Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinleyeceğiz. Yarın konserde size sesleneceğiz birlikte. Denize dalmayınca bir balık almayınca diyecek bir Ankara türküsü Ümit Yılmaz Arslan'dan derlenmiş. Haydi dinleyelim ve devam edelim.

Efendim Sema Kayadoğan dinledik ki çok güzel bir Şanlıurfa türküsü seslendirdi sizler için. Ondan önce Ulaş Kurtuluş Ünlü dedi ki denize dalmayınca bir balık almayınca Ümit Yılmaz Arslan'dan derlenen Ankara türküsüyle de Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinledik. Dediğim gibi yarın akşam 5 Haziran 2026 Cuma günü akşam saat 20'de Şişli Kent Cemil Candaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Lütfen buyurunuz, konserimiz salonda, şefimiz Naci Düzel yönetiminde, ben Deniz'le birlikte Adile Kut Karatepe, Merve Özdurna ve Celal Bakar, Hüseyin Balcı, Ulaş Kurtuluş Ünlü. Kadromuz budur efendim. Türküler söyleyeceğiz. Bize katılınız. İstanbul'dan dinleyicilerimiz salonumuzda bize şeref verirler efendim. Buyursunlar. Ve tabii ki TRT Türkü'den canlı yayınlanacak. Bütün ülkemize de ulaşacak türkülerimiz. Özcan Gönen Antalya Manavgat'tan selam göndermiş bizi. Türküyü Afyon Emirdağlılara armağan etmek istiyor. Tabii ki Manavgatlarla sağlık çalışanlarını unutmamış. Emine Demir Atamer ne güzel diyorsunuz. Güneş her gün vazgeçmeyenler için doğar. Trabzon'dan merhabalar. Hoş geldiniz. Trabzon'a selamlar. İlyas Aydın Orman Beyköy'ü Tokat'tan selam gönderiyor. Hemen listeyi hızlıca yayınlıyorum. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, İbrahim Kaçar, Sedat Uzun, Selahattin Özdemir, Selami Kabakçı, Kemalettin Kılıç, Veysel Şahin, Şevki Şahinoğlu, Meryem Yılmaz, Türkan Tanrıverdiler, Murat Şükür. Efendim bunları armağanımızdır sevgili dinleyicilerimize. Böylelikle nefessiz okudum sizler için isimleri. Ve devam edelim. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diliyor. Ünal Şahap Uşak Eşmeden selam gönderiyor. Tabii ki Aris için türkü istemiş. Günaydın hayırlı sabahlar diliyorum diyerek başlıyor. Muğla Milas'tan Engin Genç. Tır şoförü mümkünse büyük üstad Arif Sağ Seher Yıldızı. Seher

Efendim, Arif hocamın yerine ben söyledim. İçimden de geldi. Çok da severim. Ben de konserlerimde okurum. Engin Bey, size armağanım olsun. Ali Cengiz günaydın dedi tüm türkü dostlarına. Kırıkkale Bahçeli Kızılırmak kenarından selam göndermiş. Muhteşem bir görselle Allah saklasın sizi. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan Ehriçimen Yaylası'ndan selamlamış bizi. Yaylanın güzelliğini ben görüyorum. Sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım. Çöp atmayalım dostlar diyor İlyas Aydın. Bunun üzerine söz olmaz ve hayırlı sabahlar diliyorum diyor Sayın Turan.

Hayırlı sabahlar olsun efendim size de. Mehmet Turan Beyefendi ile birlikte birçok dinleyicimize de aynı türküyü armağan edeceğim. Selahattin Özdemir, hayırlı sabahlar diliyor Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Türkü de polislerimize, askerlerimize ve bütün türkü dinleyicilerine armağan olsun. Özgür Aldemir de İstanbul'dan sevgiler gönderir. Haydi türkülerimiz yine sürpriz olsun. Ben şimdi...

9.05 3. saat dilimizle başladı. 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe TRT Türkü'de sabah bizlerin buluşma adresi TRT Türkü'de yayında. Bütün ülkeme tekrar kucak dolusu selamlar. Efendim bugün Ahmet Şens'e sınavda olduğu için yapımcımız sevgili Hafize Batmaz. O türkülere yürek katan bir güzel yol arkadaşımız bizim. Ve Murat Daydemir'e ara sıra Hüsnü Aslan eşlik ediyor. Biz böyle stüdyoda sizlere programın en güzelini sunmak için vallahi ve billahi canla başlayız. Ve az önce türkülerimiz sıra sıra. Efendim önce dedi ki yine yeşillendi Nide Bağları ve bu türkü Yeşim Dağlı'nın sesinden ulaştı. Nida Tüfek çocuğumuz derlemişti. Nide'ye bir selam gönderdik. Daha sonra Ankara türküsüyle Rıfat Balaban'ın repertuarımıza kazandırdığı o güzelim türküyle Nursaç Doğan Işık seslendi. Evlerinin önü tahtardı araba, satar şalvarını verir o lüzumsuz maddeye. Efendim sağlığa zararlıdır. Selam diyor Saim Ogur. Günaydın İzmir Ali Ağa'dan tüm Kahramanmaraş Andırınlara.

Tanıdık oldu Sayın Bey. Kahramanmaraş'a size selamlar. Demiş ki her iletiyi okuduğunuz için sıcacık yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve değerli Şengül Ekinci Antalya Kemer'den çok güzel iletisi gelir bize. Kuş cıvıltısı hissettirir. Diyor ki yapım yayın ekibine Hafize Batmaz, Murat Daydemir Beyefendi ve tüm TRT Türkü dinleyicileri herkese güzel bir gün diliyorum. Şu ana kadar yayınladığınız türküler birbirinden güzel. Hepinizin ellerine yüreğine sağlık. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanım. Selam sevgi bizden. Ve Alparslan Cantürk Fındık'ın başkenti Kiraz'ın anavatanı Giresun Esbiye Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'ndan tüm türkü dostlarına selam gönderiyor. Siz de sevgiyle kalın Fındık Kentli. Herkese selamlar. İyi ki varsınız siz de. Ve değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi yine bizi yalnız bırakmamışlar. Adana'ya sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederim. Diyor ki yapım yayın ekibine sabah tanıma günaydın, hoş geldiniz. Sıradaki türküye eşim Yıldız Erzi değerli yapım yayın ekibine armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler var olun. Ahmet Uzal yine muhteşem görsel İzmir Burcu'dan ulaşmış bize. Selam, sevgi, saygı bizden efendim. Türküyü de eşine Zeynep Hanım, çocuklarınız Hasan, Merve, Emine ve torununuz Mert Uzal'a armağan ediyoruz. Haydi türkülerimiz. Yine anons etmeyeceğim. Yine merakla bekleyin. Haydi türküler.

olsun. Almadın beni sevdam, olsun bakalım olsun dedi. Sitemini dile getirdi İbrahim Can. Ben kemençe çalamam on parmaklı telinen. Benim sevdiğim kız konuşamaz elinen dedi. Sevgili İbrahim'e selamlar buradan. Tonyalı Hüseyin Köse'den derlediği bir Trabzon Akçabat türküsü seslendirdi. Ve biz böylelikle türkülerimizde yol aldık. Değerli dinleyicimiz, şimdi sizlere tekrar anonslamaktan mutluluk duyacağım. Yarın 5 Haziran 2026 Cuma akşamı hepinizi Cemil Candaş Kültür Merkezi'ne bekliyoruz Şişli'ye. İstanbul'daki hemşehrilerimizi, İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz de yine TRT Türkü canlı canlı dinleyeceklerdir. Osman Yalçın günaydın diyerek sevgiler selamlar göndermiş Denizli'den. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Nuri Özen diyor ki günaydın, türküler sevdamızdır. Anadolu'yu ve insanları anlatır. Çok teşekkür ederiz bu güzel tanımlar için. Ve sevgili Gülten Kaymak günaydın Sabahat Hanım, kolaylıklar diliyorum. Yine bir perşembe günü sizle olmaktan çok mutluyum demiş. Çok teşekkür ederim. Rıza Yakın günaydın Sabahat Hocam, kolaylıklar diliyorum. Her zaman TRT ve türküler diyor. O güzelim nostaljik radyo görüntümüz tabii ki yanında. Değerli dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iletileriniz var. Her birini tek tek seslendirmeye çalışıyorum ama merak buyurmayınız. Yarın buradayım. Cumartesi, pazar yine sizlerle olacağız. Şimdi yine türkü sunalım. Bu kez şefonun evi kaleye karşı, şefom çatmış çeyizini duvaz aşır diyecek. Sibel güzel seslendirecek güzel sesiyle. Sevgili Sibel'e de selamlar. Havva Karakaş repertuarımıza kazandırmış bu Rumeli İşlip türküsünü. Ardından da Oktay Bora Ertuğrul dinleyelim. Kara çadırın kızı fermanası kırmızı, gah giyer gah salınır, hep kırar belimizi. Lütfi Emiroğlu'dan Mehmet Özbek hocamız derlemiş bu Şanlıurfa türküsüyle geçidimiz devam etsin.

9.20'yi görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Sıcacık bir İstanbul sabahından selam gönderiyoruz yine. Mevlüt Koç Fındık Diyarı Giresun Türebolu Ataköy'den seslenmişti. Sıradaki türküyü anneme, eşime, çocuklarıma, gelime, torunlarıma ve tüm türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Bize de armağan etmiş sağ olsunlar. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan seslendi bize. Hayırlı günler efendim. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler saygılar demişti bir mukabil. Sıradaki türküyü de torunların Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve türkü dostlarına armağan ediyorum dedi. Yılmaz Karaağaç dört mevsimi bir arada yaşayan Kütahya Gediz'den iyi yayınlar dileyerek bize selam ulaştırdı. Aleyküm selam, gönlünüze sağlık. Namık Uras Niğdebor'dan tüm türkü dinleyicilerine günaydın. Program akışınızda varsa değme felek değme. Bugün canlı yayın performansımı tamamladım. Türkülere yer kalsın, yarın okuyacağım sizin için. Salih Akova İstanbul Pendik'ten bizi selamladı. Sıradaki türküyü Araklı Kayacık Köyü'ne, Trabzon'a armağan etmek istedi. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Vallahi sizin soyadınızı en doğru ben okuyorum. Günaydın, kolay gelsin demişsiniz. Muz diye.

Anamur'a selamlar. Sıradaki eser eşiniz Medine, kızınız Betül, oğlunuz İbrahim. Anamur'umuza ve hepimize armağan olsun diyerek trafik kurallarını da hatırlatmış. Çok teşekkür ederiz. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden selam gönderiyor. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlar. Bülent Bey Türkü armağanı benden efendim. Salim Uğuz günaydın diyor Uşak Balaz Kızılhisar Köyü'nden. Fatih Çelebi Akdeniz'in incisi Şairler Kenti Kahramanmaraş'tan selam gönderiyor. Ankara'dan Sait Bey günaydın demiş. Ömer Çetin Erde Kütahya Emet Yenice Kahvehanesi'nden selam gönderiyor. Yaşar Köksal Güne Güzel başlamanın tek adresi TRT Türkü. Bir de Sabahat Aslan varsa değme keyfimize. Herkese eğlenceli saatler demişsiniz. O soba, o masa nasıl güzel. Allah bereketiyle sizi daim eylesin. Serap Çölkuşu günaydın. Selami Kabakçı Niksar'a selamlar. Rıza Yakın Bafra'ya sonsuz selamlar. Sıradaki türkü eşiniz Fatma, kızınız Nuray İknur, biricik torunuz Giray ve damadınıza armağan daima TRT Türkü. İbrahim Akgün de Beşiktaş İstanbul'dan selamlıyor bizi. Güray Yılmaz Çanakkale İzini'den selam göndererek torunları Milan Karan, oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Hemen türkü, vakit geçirmeyelim. Çıktım tandır başına diyecek ve rahmetle yad edeceğiz. Aynur Gürkan bizlere bayrağı hazırlayıp emanet eden bir büyüğümüz. Rahmet olsun. Hulusi Seven'den bir Erzurum türküsü. Dinleyelim.

Jungle'ı susak, jungle'ı yarimi sorsak, yarimi vay dedi, ben yeni pazara varayım diye başlayan türküsüyle Rüstem Avcı Rumeli Eski Cuma'dan kendi derlediği türkü. Rembi Mutlu'dan almış, Rüstem Aga'ya selamlar, nasıl da yakışır Rumeli türküleri. Efendim bu sabahın coşkusuna çok da uygun diye düşünüyoruz. Haziran sabahında herkese armağanımız olsun. Reşber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den selamlar kıymetli sanatçımız Sabahat Hanım demiş. Aleyküm selam efendim, başımız üste. TRT Türkü Radyo dostlarımıza hayırlı sabahlar diliyorum. Yapım ekibine de kolaylıklar. Çiçeği burnunda yeni TRT Türkü Radyo dostumuz, kıymetli arkadaşım, dostum Abdullah Soylu için

Çok sayıda dinleyicimiz aramıza yeni katıldı. Sefa bulduk. Sizler de bize şeref verdiniz efendim. Sunak Ocak, aman Allah'ım, dakika dakika, saniye saniye takip ediyor. Sevgili Hafize Batmaz'a, Murat Daydemir'e, İhsan Bulut'a, herkese selamı var. Vallahi kimin adını duyduysa hemen bir kalp koyuyor. Güzel görsellerle Suna teyzemiz Merlin'e selamlar. Nevin Keklik muhteşem dinleyicimizdir. Güzel İzmir sabahından herkese günaydın. Sıradaki Türkiye ortak olmak istiyorum demiş. Elbette sizler baş tacımız. Sevgiler, selamlar. Ve yine Berlin'den yazıyorum Malik Yapar. Çok teşekkür ederim ilginize. Sıdıka Tavukçu, bir güzel dinleyicimiz. Emeğinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Hafize Hanım'a, Murat Bey'e, benim canım sabah kelebeğim demiş. Çok teşekkür ederim. Gönlümü şen ettiniz. Karadeniz'de siz, ben hemen horona efendim. Hiç merak buyurmayınız. Hemen çabucak seslendirim. Şaban Dişli, çok teşekkür ederim efendim. Teşekkürünüz nezakettir. Ve Halil Albayrak Samsun, ilk adımdan Ali Cengiz, günaydın güzel gönlü güzel dostlarım. Bozkır'ın ortasından Kırıkkale, Bahçılı, Kızılırmak kenarından selamlar dedi. Yusuf Öztürk, yurdumun güzel insanlarına selamlar dedi. Metehan Türk, ne güzelsiniz. Can Erzincan'ın can sesi Sabahat Aslan, merhaba. Kendisi Su Şehri ve Kerkit Vadisi bölgesinde sevilir. Çok teşekkür ederim, künyemizi tutmuşsunuz. Kerkit Vadisi'nden bir türküyü Kerkit Vadisi ile Kızılırmak Deltası'nda yaşayan türkü dostlarına armağan edelim demiş. O halde yakındır. Şapkamın tereye düz var onda Ayla Yıldız, çıkmayasın aklımdan ne gece ne de gündüz. Trabzon türküsü Mustafa Hoşsu'dan derlenmiş, Zihniyet Hanım'dan Dilek Karadağ'ı seslendirecek.

Efendim 9.38'i buldu saatimiz. Ne güzel bir türküydü Şanlıurfa'dan. Böylelikle Nihat Mercanlı'yı da rahmet ve sevgiyle yad ettik ki bu yıl yakın zamanda kendisini rahmete yolcu ettik. Ahmet Can Kattan bu türküyü derlemişti. Gürsoy Babaoğlu da seslendirdi. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile. Annen seni bana verdi küçük yavrum nazar ile. Devam edelim. Horoz havada horoz. Erzincan Kemali'nin Simge Halay ezgisidir. Selma Alagöz'den dinleyelim. Ahmet Kayıkçı'dan derlenen bu türkü. Ardından çok güzel bir Mersin Mut gezintisi yapalım. O keklik sekişini dinleyelim türkümüzde. Kullar olan seni doğuran anaya süt vermişler senin gibi sunaya. Bedri Koçak Musa Eroğlu'nun repertuarımıza kazandırdı bu türküyü seslendirsin. TRT Türkü'de sabah sizlere armağan versin.

Efendim 9.48 oldu. Makbule Kaya'yı dinledik, Hüseyin Aytekin'den Özel Gönlüm'ün derlediği Denizli Acıbayam türküsüyle. Damardına dolaştım, ot yolmaya bulaştım. Böylelikle sona yaklaşmış olduk. Ve bize Ali Yöntem yazdı Bucak'tan. Yavuz Selim Karadağ Bayburt Aydıntepe'den selam gönderdi. Turan Demir'e armağan türkü istedi. Osman Çokyaman Van Erciş'ten herkese selam ulaştırmamızı istedi. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den, Zeki Gün Burdur Esenevler'den, Ahmet Özçelik sürekli olarak dinler bizi, Mersin Erdemli'ye selam olsun. İbrahim Özüdoğru Çorum'a selam gönderiyoruz. Sizin nezdinizde Osman İnan Ankara'dan seslendi. Zeki Özceylan Alanya'dan selam gönderdi ve sevdikleri için türkü istedi. Niyazi Akpınar bu perşembe günü diyor ki Kanarya'dan yazıyorum, Darence yolcusu kalmasın. İyi yolculuklar diliyor. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya'dan İhsan Özdoğan yazdılar ayrıca. Dedi ki ocağınız şen olsun, dostlarına türkü istedi. Gültekin Örücüler İzmir'den sevgiler gönderdi. Aleyküm selam. Abdullah Örücülere armağan türkü. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören köyünden herkese türkü armağan etmek istedi. Bekir Gültekin Kayseri'den selam gönderdi. Çatal Arzı'ndaki Remzi Demirci ile Mehmet Ali Özen'e, İdris Şen Bulancak'tan yazdılar. Mehmet Çakmaktaş Sakarya Diyeliz'den, İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan, Havva Türk Bulancak'tan, İbrahim Kaçar Eskişehir'den selam gönderdi. Mehmet Çay Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden, Muğla'dan ve Ahmet Uzal Ankara'dan yazdılar. Yaşar Özdemir selam gönderdi. Kütahya Tavşanlı'nın sesi oldu. Mustafa Terli Kayseri'nin sesi. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan. Coşkun Bakan Antalya'dan selam gönderdi. Turgut Eren Eskişehir'den. Ali Arslan Aydın Çin'den. Ahmet Köye Bakan Koyuna Bahçesaray'dan. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden. Ali Yavuz hayırlı sabahlar diyerek Yalıova'dan diyor ki Yalova Altınova'da erik topluyoruz. Bereketi olsun. Kolaylıklar diliyorum. Şifa dağıtın ve hayırlı bir mevsim olsun efendim. Seçkin Sarı Çiçek Sivas Zara'dan selam gönderdi ve dakika bize son dedi. Efendim ben Deniz Sabah Taslan mikrofondaydım. Sevgili Hafize Batmaz bugün sizlerde yapımda görev aldı sizler için ve İhsan Bulut, Murat Daydemir, Hüsnü Aslan paslaşarak sesleri ulaştırdılar. Yarın Allah'ın izniyle görüşelim. Bir Kelt türküsü armağan edeceğim sizlere. Kerkük'ün o güzelim türküsünü Mehmet Özbek derlemiş Fahrettin Ergeç'ten. Geceler zar geceler diyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz. Bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Elazığ yöresine ait Al Eyvanda Han Kalmadı türküsünde geçen eyvan sözcüğü. Al Eyvanda Han Kalmadı, Beylikte Sultan Kalmadı, Sende Bende Hal Kalmadı diyor türkümüz. Burada geçen eyvan kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Binaların ortasında bulunan ve iç avluya açılan üç tarafı kapalı, üstü tonoz örtülü bir mekandır. Özellikle İran ve Orta Asya'da tercih edilmiş, cami, medrese gibi binalarla birlikte evlerin planlarında da sıkça kullanılmıştır. Günümüz evlerinde yerini balkona bırakmış olsa da eski mimari yapılarda karşımıza çıkar. Al Eyvanda Han Kalmadı dizesindeki han ise sultan, devlet adamı anlamında kullanılmıştır. Şimdi Elazığ yöresine ait bu türküyü Münevver Özdemir'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'deki son durum vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez dedi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başkanı

savcılığına gönderilmesine hükmedildi. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yoon'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak bir açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ismim Halil Özgür Tokay, İzmir'den dinliyorum. Evlerinde bir ipekten halı var adlı türküyü istiyorum. Bu türkü tüm tanıyanlarıma ve TRT Türkü ailesine ve türkü dostlarına gelsin. Annem Filiz Tokay'a, babam Murat Tokay'a, kardeşim Tuğba Tokay'a, eşim Hülya Tokay'a ve kızım Rana Deniz Tokay'a ve sizlere gelsin efendim. Teşekkür ederim.

Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. Bugün İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarında 1981 yılına gideceğiz ve Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'ndan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Programı kayda alan Tonmeister Güven Aydın. Sizleri Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'yla

0: baş başa bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, Yurttan Sesler programına başlıyoruz. Yöneten Tuncer İnan. Önce Hisarlı Ahmet'ten alınan bir Kütahya türküsü. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Ali Taş'tan alınan bir dinar türküsünü gene korodan dinleyeceksiniz. Kırmızı gülden dal kestim, Haniye de benim eğri feslim, Eveli de her gün gelirdin, şimdi selamı kestin.

Şimdi de programımızın ilk solisti Ömer Şan, Pir Sultan Abdal'dan bir deyişle mikrofona geliyor. Çoktan beri yollarını gözlerim. Gönlümün ziyası dost, sefa geldin.

Ömer Şan'ı dinlediniz. Şimdi de Koro, Hakkı Özevren'den alınan bir Kütahya türküsü okuyor. Sepet alıp bağ girmiş üzüme, bir incecik sızı girdi dizime.

Şimdi de programımızın ikinci solisti Kemal Koldaş bir Konya Bozkır türküsü okuyor. Aksille'ye vardım koyun yaymaya, koyun yaymak değil yarı görmeye. Parça Ali Sandal'dan alınmıştır.

Kemal Koldaş'ı dinlediniz. Programımızın son solisti Ülkü Beşgül sizlere bir Çorum Sungurlu türküsü okuyacak. Yonuk olur merdivenin taşları, bir omuzdan bir omuza saçları. Parça Rıfat Özsaraç'tan alınmıştır.

Ülkü Beşgül'ü dinlediniz. Zileli Sadık Doğanay'dan alınan bir deyişle program sona eriyor. El vurup yaremi incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var. Deyişe Mahir Selman maile açış yapıyor.

İki Solisten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün İstanbul Radyosu'nun değerli solistlerinden Tülay Özer ve Yavuz Değirmenci'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Malatya yöresine ait Adnan Gül'den alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türkü dinliyoruz. Sonrasında Muzaffer Sarı Söze'nin Nurettin Güler'den derlediği bir Afyon türküsü gelecek radyolarınıza. Tülay Özer'i dinliyoruz.

Şimdi de sanatçımız Yavuz Değirmenci'nin sesinden dinleyeceğimiz birbirine bağlı türküler sizlerle olacak. Hüseyin Kırmızıgül'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği, Gaziantep türküsünün ardından Yücel Paşmakçı'nın Müslim Abay'dan derlediği bir Erzurum türküsüyle sanatçımızı dinliyoruz.

Sırada Giresun yöresine ait Hasan Karakoç'tan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türkü var. Hemen ardından İbrahim Terzi'den alınan bir Kerkük türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Tülay Özer söylüyor.

Son olarak Mükerrem Kemertaş'tan alınan ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Erzurum türküsü ve ardından Hafız Osman Öge ve Şükrü Can Aydın'dan alınan bir Elazığ türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Yavuz Değirmenci seslendirecek. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Çiyani ile Ankara'da bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi, taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. İşsizlik oranı Nisan ayında %8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarının nedenlerini araştıran komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon toplantısında bu kez akademisyenler sunum yaptı. Araştırmalara göre her 5

çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız," dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. "Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız," dedi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti, Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, sevgili türkü dostları. Efendim günün bu en güzel saatinde farklı yörelerimizden türkülerimizi sizlerle paylaşacağımız Türkülerle Gün Ortası'nda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim bugün programı sizler için hazırlayan Sema Yardımcı Öz, ton meisterimiz Yusuf Günday ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 13'ü gösterinceye kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte elbette. Evet efendim, Ali Çakar, Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya ve Selcan Kökçen Şahin'den dinleyeceğiz bugün bu güzel türkülerimizi ve elbette saz sanatçılarımız onlara eşlikte olacaklar. Saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, kapak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritimde Gökhan Mert Erol ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlikte olacak olan isimlerdi. Ve kıymetli dinleyenler, bugün programımıza solistimiz Ali Çakar'ın seslendirdiği efendim çok güzel bir türküyle başladık. Yöre ekibinden alınan bir türküydü bu. Çıkayım gideyim Urum eline arz hal vereyim Mehmet Beyler beyineydi. Çok güzel bir türküydü. Keyifle dinledik. Bu arada hoş geldiniz
1: Hoş
0: sevgili Ali Çakar.
1: bulduk, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Ne
1: Merhaba,
0: var ne
1: teşekkür
0: yok?
1: ederim. Yine Türkülerle Gün Ortası programında hem stüdyodaki arkadaşlarımızla birlikte olmanın, aynı zamanda değerli dinleyenlerimize de bu güzel türküleri duymanın mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim.
0: Tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Rumeli türküsüyle başladık ve Rumeli türküsüyle de devam edeceğiz.
1: Yine Bulgaristan Kırcaali yöresinden Sıdıka Ahmet'ten alınan güzel bir türkü var. Bu türküyü de çok değerli abimiz Rüstem Avcı notaya almış. Buradan kendisine de selamlarımızı gönderelim. Ahmet'in saçları kınalı, Ahmet oyun oynuyor. Vursun davul, çalsın zurna, artık düğün oluyor diyeceğiz.
0: Peki, hep birlikte dinliyoruz.

0: Çok güzel bir türküydü. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Üstadların ellerine, gönüllerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Peki. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi sevgili Ali Çakır'ı biraz dinlendireceğiz. Çok teşekkür
1: İnşallah
0: ediyoruz.
1: İnşallah güzel türküler dinleyeceğiz değerli arkadaşlarımızla.
0: Peki. Evet, şimdi efendim türkülerle günü ortasındaki seyrimizde şimdi de gönüllerimize ses olacak o güzel türkülerden birini daha seslendirmek üzere kim geliyor? Elbette sevgili Selcan Kökçen Şahin. Hoş geldiniz siz de.
2: Hoş bulduk.
0: Ne var ne yok, nasıl gidiyor?
2: İyilik, güzellik, sağlık. Şu an radyoları başında bizi dinleyenlerimize de hoş gelmişler diyelim. Bu saatte yollarımız kesiştiyse, bir saat boyunca bizimle olurlarsa bizi çok mutlu edeceklerini bir kez daha söyleyip türkülerle gönlümüzde saklanan duyguları onlara gönderelim.
0: Peki, öyle olmasını biz umalım. Şimdi Ordu Fatsa'ya doğru gideceğiz değil mi? Yani yeşille evet. Mavinin buluştuğu bir yer. Evet. Ve bir ağıt seslendireceksin dinleyicilerimiz evet. için. Hekimoğlu derler benim aslıma.

0: Evet, ağzına yüreğine sağlık olsun. Çok güzel bir türküydü efendim. Hekimoğlu derler benim aslıma, bilindik bir, hepimizin söylediği bir türküydü aslında, değil mi? Evet, yine Ordu yöresindeyiz sevgili Sercan Kökçen Şahin, değil mi? Ordu yöresine ait bir türkü var. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim türküsüyle şimdi dinleyicilerimizi baş başa bırakacağız. Ramazan çetinden derlenen ve yürekleri sızlatan bir türkü desem herhalde yanılmış olmayacağım, değil mi?
1: Yani dilerim herkes sevdiğine varsın. Gönlünde nasıl bir özlem varsa ona ulaşsın diyelim.
0: Peki, hep birlikte bu güzel türküyü bir kez daha senden dinliyoruz.

türkü dostlarımız, efendim şimdi sanatçılarımızı biraz dinlendireceğiz. Evet, bakalım ne var sırada. Merhum Özay Gönlüm'ün efendim derleyip notaya aldığı Kütahya Tavşanlı yöresinden bir türküyle sizleri buluşturacağız. Türk Halk Müziğimizin güçlü seslerinden Makbule Kaya sizler için seslendirecek efendim bu güzel türkümüzü. Moymol'un altından geliri geçersin.

0: Sizlerle olacak efendim. Türkümüzü seslendirmek üzere bu kez hangi solistimiz geliyor? Sabahattin Gülümser, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ne var ne yok?
1: Vallahi teşekkür ederim. Uzun bir bayram tatilinden sonra türkülerle yine buluştuk. Dinleyenlerimize sesleniyoruz.
0: Ne güzel oldu ama.
1: Gerçekten de güzel oldu.
0: Evet, çok güzel oldu. Peki, Hisarlı Ahmet İnegöllü'den alınan Kütahya yöresinden bir ağıt var sırada,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Aslında hepimizin bildiği ve çok severek dinlediğimiz bir türkü bu. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.
1: Evet.
0: Peki, hep birlikte dinliyoruz bu güzel türküyü.

0: TRT Türkü.
1: İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz size sevgili türkü dostları ve programımız Türkülerle gün ortasında en güzel türküleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her gün olduğu gibi işte onlardan biri daha birazdan TRT Türkü frekanslarında

0: Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır. Ağzınıza yüreğinize
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Sabahattin Gülümser, çok, güzel bir türküydü. Siz de çok güzel yorumladınız. Evet, şimdi bu güzel türkü sonrasında sevgili Sabahattin Gülümser, dinleyicilerimizi Akdeniz'in iç kesimlerine doğru götüreceğiz. Nereye? Isparta, Senirkent.
1: Evet, biraz hareketleneceğiz hatta.
0: Biraz hareketli, ritmik bir türkü var. Hüseyin Karatürk'ün derleyerek Türk Halk Müziği repertuvarına kazandırdığı harika bir türkü aslında.
1: Evet.
0: Evet, peki o zaman sizin yorumunuzla dinleyeceğiz bu güzel türküyü. Buyursunlar efendim.

0: Ali gavak kesiyor, efil efil esiyor. Ağzınıza yüreğinize
1: çok
0: sağlık sevgili Sabahattin Gülümser. Evet, artık 12.39'a gösteriyor saatlerimiz sevgili türkü dostları. Anadolu'muzun o yüreğinden kopup gelen türkülerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte o türkülerden iki tanesini daha efendim güçlü sesiyle kim seslendirecek? Sevgili Ethem Kaya mikrofonun başında. Hoş geldin
1: çok
0: sevgili Ethem
1: ederim.
0: Kaya.
1: Çok sağ olasın, teşekkür ederim.
0: Ne var ne yok, nasılsınız?
1: Her şey güzel olsun dileyelim.
0: Hı hı.
1: Güzel türkülerle tekrardan dinleyicilerimizin karşısındayız.
0: Hı hı.
1: İki tane güzel türkü sunacağız onlara da.
0: Evet, ilk olarak İstanbul yöresinden bir türkü. Veli Kanık'tan alınan bir türkü seslendireceksiniz.
1: İstanbul yöresinden değildir o. Yanlış bir künye olabilir.
0: Olabilir. Gaziantep'e doğrusunu gidiyoruz. Sizden alalım.
1: Bahçelerde Mor Meni, Veremettin Sen Beni türkümüzü dinleyicilerimize ulaştırıyoruz efendim.
0: Peki, hep birlikte dinliyoruz.

0: Gaziantep yöremize selamlarımızı iletmiş olalım bir kez daha bu vesileyle. Evet, çok güzel bir türkü de ağzına yüreğine sağlık olsun.
1: Teşekkür
0: efendim.
1: Ederim,
0: ve sırada da Malatya yöremize ait köklü bir türkümüz var. Bu kez doğru değil mi?
1: Bu kez doğru.
0: Peki.
1: Sorun yok.
0: Fahri Kayağan'dan derlenen ve onun vasıtasıyla kültür mirasımıza kazandırılan bir türkü efendim. Ethem Kaya'nın yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel türküyü. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz.

Ağzına yüreğine sağlık. İki güzel türkü seslendirdin sevgili Ethem Kaya. Evet, Malatya'ya selamlar olsun efendim. Bir kez daha Çiçek'ten Harman Olmaz isimli türküyle radyonuzdaydık. Yılmaz İpek stüdyosundan ve radyonuza konuk olmaya devam ediyoruz o güzel türkülerimizle sevgili türkü dostlarımız. Efendim konukluğumuz bu kez Konya yöresine ait bir türküyle olacak. Ahmet Özdemir'den alınan türkümüzü seslendirmek üzere de sevgili Ali Çakar bir kez daha mikrofonda olacak efendim. Neymiş türkümüzün ilk dizeleri? Elmar'ın yongası sağ cebinde aynısı. Buyursunlar.

0: Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir türküydü.
1: Ben teşekkür ederim. Değerli üstadların ellerine, yüreklerine, gönüllerine sağlık. Bu güzel eşlikleri için.
0: Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri efendim Çukurova'nın kalbine götüreceğiz, Adana'ya. Büyük usta Aziz Şensiz'in kaynaklarında TRT repertuarına kazandıran bir eser geliyor efendim. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar diyecek. Peki kim diyecek bunu? Bu güzel ölümsüz Adana türküsünü kim seslendirecek? Güçlü ve kadife sesiyle elbette. Selcan Kökçen, Şahin mikrofonda efendim, buyursunlar.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selcan Kökçen Şahin'e seslendirdiği bu güzel Adana yöresi türküsü için kıymetli dostlar. Evet, böylelikle efendim biz artık türkülerle gün ortasında bize ayrılan süreyi de tamamlamak üzereyiz. Son olarak solistimiz Sabahattin Gülümser'in seslendireceği Isparta yöresine ait bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Çayır çimen geze geze diyecek solistimiz ve huzurlarınızdan ayrılacağız. Böylelikle diyelim. Efendim bugün bu güzel programı sizler için hazırlayan Sema Yardımcı Öz, sesimizi size ulaştıran ton meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Hakan Çalışkan. Bu keyifli bir saat için çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte TRT Türkü frekanslarında yeniden buluşmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

Türkülerin harman olduğu topraklardan, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından yükselen sesimize kulak veren tüm türkü dostlarına selam olsun. TRT Türkü Anadolu kuşağının bu ilk durağında önümüzdeki bir saat boyunca yine Anadolu'nun kokusunu, rengini ve hikayelerini sizlerin radyolarını taşıyacağız. Yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'ın sizler için seçtiği seçkin eserleri, teknik yönetmenimiz Talip Akpınar'ın emektar elleriyle yayına aktarırken, mikrofonda ben Yıldıray Yıldız, sizleri türkülerin kalbine davet ediyoruz. Sözü çok uzatmayalım. Madem Erzurum stüdyolarındayız, açılışı da bu aziz şehrin kadim bir melodisiyle yapalım. Yaşar Ülkü Beşgül bizler için seslendiriyor. Oduncular kısa keser odunu.

0: bak ufak kalk sana, yavaş yavaş kalk sana.
1: Kemerin düşer de belinden,
0: dikkatlenme.
1: Biber mi ver fırın.

akçalar yar yar. Ufak ufak at sana, yavaş yavaş kalk sana. Kemerin düşer de peline.

0: ufak ufak at sana, yavaş yavaş kalk sana.
1: Kemeri göçerde belinden,
0: hiddet verme,
1: biber biber fırlar da elinden.
2: Erzurum'un karlı dağlarından yönümüzü batıya, Balkanların o yeşil, coşkulu ve geniş ovalarına, Deli Orman coğrafyasına çeviriyoruz şimdi. Deli Orman'ın gür ormanları, bereketli toprakları ve o topraklarda atan kıpır kıpır kalpler, türkülerin ritmine de o eşsiz neşeyi katmış. Coğrafya uzak olsa da neşesi hemen içimizi ısıtıyor. Kaynağı Osman Usta'ya, derlemesi ise Rüstem Avcı'ya ait olan bu cıvıl cıvıl Rumeli türküsünde Reyhan Ediş'in sesine eşlik edeceğiz. Hazırsanız ne davul ister ne zurna, zilli de maşa, darbuka diyoruz.

Şimdi yönümüzü Fırat Nehri'nin can verdiği, etrafı sarp dağlarla çevrili ama kalbi bir o kadar yumuşak olan Erzincan'a çeviriyoruz. Coğrafyasının o heybetli duruşu, bağrından çıkan aşıkların kelamı, deyişlerin o derin ve mistik felsefesine yön vermiş. Aşık Davut Sulari gibi bir deryanın kaynaklığından beslenen, Zafer Gündoğdu'nun notayı alıp orkestra yönetmenliğini üstlendiği çok derin bir eserdeyiz efendim. 32 saniyelik intro girişimizin ardından o vakur girişi duyacağız ve Mücella Ata'nın duru sesiyle Erzincan'ın o bağrı yanık topraklarına, Munzur'un eteklerine doğru uzanıyoruz. Bir güzelin aşığıyım erenler. Onun için taşa tutar el beni.

TRT Türkü. Kakkuşlar diyarına, Harput Kalesi'nin eteklerine, Elazığ'a doğru yola çıkma vaktidir şimdi. Fırat ve Dicle'nin kollarının sarmaladığı, göllerin ve ovaların birleştiği bu coğrafyada hüzün de, sevdalar da bir başka yaşanır. Dağların yankısı Harput'un o asil ve hüzünlü makamlarında hayat bulur. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın derlediği Mustafa Beyaz Kuş'un aranjesiyle can bulan bu anonim eserde Elazığ'ın yetiştirdiği o gür ve usta ses Esat Kabaklı bizlerle oluyor. Gamzedeler, gam vurur, gamzedeler.

0: TRT Türkü.
1: Gönül coğrafyamızda sınırları aşan, Hazar'ın rüzgarıyla dalgalanan, Kafkasların o asil heybetinden süzülüp gelen bir selam var sırada. Yönümüzü can bağımıza, dost bağımıza, can Azerbaycan'a çeviriyoruz dostlar. Hazar denizinin mavi derinlikleriyle geniş düzlüklerin birleştiği o topraklardan yükselen nameler, dilimizin ve özümüzün birliğini en güzel şekilde fısıldar kulaklarımıza. İmran Koç yorumuyla dinliyoruz. Yanırım aşkına can yar.

Heybetli Supan Dağı'nın gölgesinde parıldayan Van Gölü'nün yanı başındaki kadim bir şehre. Bitlis'e çeviriyoruz yönümüzü. Sarp kayalıkların arasında gizlenmiş dar vadileri, taş evleri ve tarihin izlerini taşıyan o derin coğrafyasıyla Bitlis her taşında bir hikaye barındırır. Coğrafyanın sunduğu o dik yokuşlar ve derin vadiler tarihin hüzünlü yapraklarıyla birleşince sarsılmaz efsaneler doğmuştur efendim. Yavuz Bingöl'ü dinliyoruz. Bitlis'te Beş Minare.

Bitlis'in vadilerinden çıkıp Anadolu'nun en yüksek, kışı en uzun, toprağı en beyaz şehirlerinden birine, Serhat şehrine, Kars'a uzanıyoruz şimdi dostlar. Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinden, arpa çayın şırıltısından ve o uçsuz bucaksız yüksek Kars platosundan süzülen bir ezgideyiz. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Bağ girdim üzüme.

0: TRT Türkü.
1: Serhat boylarından Kızılırmak'ın doğduğu, aşıkların sazının telinde değişlerin can bulduğu topraklara, Sivas coğrafyasına çeviriyoruz yolumuzu. Uçsuz bucaksız bozkırın, rüzgarda savrulan ekinlerin ve o sessizliğin içinde yankılanan derin sevdaların memleketindeyiz. Sabahat Aslan seslendiriyor. El ne bilir yar aşkına yandım.

Kop Dağı'nı aşıyor, Çoruh'un kenarına iniyoruz efendim. Sibel Güzel, Bayburt türküsünü sizler için seslendiriyor. Giderim yolum dağdır.

Erol Parlak radyolarınıza konuk oluyor. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel. Severim, kıskanırım ben seni elden güzel.

Gül kokulu esintilerden yönümüzü yeniden doğunun o mavi deryasına, Van Gölü'nün yani bölge insanının deyimiyle o asil Van Denizi'nin kıyılarına çeviriyoruz. Nuray Akın seslendiriyor. Toycular can yar.

Gönül coğrafyamızın pınarlarından süzülüp gelen ezgilerle Anadolu'yu adım adım gezdiğimiz bir saatin daha sonuna geldik. Bugün bizim ellerde kulaklarınıza ve gönüllerinize misafir olmanın, türkülerin o hiç eksilmeyen sıcaklığını paylaştık.

Yaşamanın mutluluğunu yaşadık efendim. Programımızı sizler için Azer Yılmaz Aydın hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizlere bir Elazığ türküsüyle veda ediyoruz. Dünya Tekin seslendiriyor. Al Eyvan'da han kalmadı. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle yayındayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Chiani ile Ankara'da bir araya gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Teklifle askerlikten muaf olanlara uzman erbaşlık yolu açılacak. Farklı limanlarda görev yapan personele mali destek düzenlemesi yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit çayında akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin katılımcı demokrasinin örneği olduğunu söyledi. 2025'te CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru oldu dedi. Duran, Çocuk CİMER platformunun hayata geçirileceğinin müjdesini de paylaştı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini

Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçımız Hakan Ünal'ın seslendirdiği Berber Dükkanına Vardım adlı söz ve müziği Hayri Yoldaş'a ait Diyarbakır türküsü ile başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz.

Doğan Akyıldız'ın hazırladığı Türkü Diyarı programımızda ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Değerli dinleyenler, bizlerle iletişime geçmek isterseniz elektronik posta adresimiz anadolu@trt.net.tr. İletişim adresimizi paylaştık. Sıradaki türkümüzle türkülü yolculuğumuza devam edelim. Harput'ta bir güzel gördüm, zülüfleri tel tel ördüm. Sözleri Ali Öner'e ait Elazığ türküsünü sanatçımız Mehmet Seske'den dinleteceğiz. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyodan bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileklerimizle armağanımız olsun.

Değerli dinleyenler, Çukurova'nın beyaz altını olarak kabul edilen pamuğu türküsünün sözlerine yansıtırken bir yandan da Adana'nın güzelliklerini aktaran sanatçı Abdurrahman Yağdıran radyolarınızda ve dinleyeceğimiz türkü Adana yollarında, pamuklar dallarında.

değerli dinleyenler, halk şairi Yunus Emre'nin sözleriyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinin dile getirdiği türküde sanatçı Orhan Hakalmaz radyolarınızda ve dinleyeceğimiz "Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular seni."

Değerli dinleyenler, Orhan Akalmaz'dan Arayı Arayı Bulsam İzini adlı türküyü dinledik. Şimdi de Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden, Her Zaman Ağlarım, Gülemem Gayrı, bu Aşık Ferai'den alınan Adana'ya ait bu türkümüzü de sanatçımız Bediye Akartürk'ün sesinden dinletiyoruz.

Şanlıurfa'dan seçtiğimiz bir türküyle programımız devam ediyor. Sanatçılar Hakan Kumru ile Necip Yılgın ikilisi Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır adlı türküyle sizlerle.

Değerli dinleyenler, sabır, tahammül gerektirir, her kula nasip olmaz. Tohumlara emek verirsen ve sabredersen gün gelir çiçek açar. Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan'a ait sabrın kıymetini anlatan türkümüzü sanatçımız Nihat Erdağ seslendirecek. Menzil almak ister isen gönül sabreyle, sabreyle.

Sevgili dinleyenler, Mardin Peşrevi, makamın inceliği ve klasik Türk müziğinin ağırbaşlı estetiğini taşıyan, dinleyeni adeta bir sergi gibi yavaşça içine çeken özel bir peşrev. Bu nadide eseri ustanın usta bir yorumla sizlere dinleteceğiz. Sanatçımız Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz.

Aşağıdan bir yel esti, kırdı gene dallarımı. Mehmet Çınar'dan alınan Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Sivas türküsünü de sanatçımız Okan Murat Öztürk'ün sesi ve kendine özgü yorumuyla dinliyoruz.

Türkü Diyarı bir Şanlıurfa türküsüyle devam ediyor. Burçin'den dinliyoruz. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Ciğerim yanıyor yar, gözlerim ağlar.

Bir Türkü Diyarı programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Doğan Akyıldız hazırlamıştı programımızı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte Türkülerin Yarenliğinde bu frekansta tekrar görüşmek buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan Sevcan Orhan'dan dinleteceğimiz türkü demetiyle hoşça kalın diyoruz.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk olarak Gümüşhane Kelkit yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Metin Pala'dan derlenen türkü Aynur Özel'in sesinden dinleyeceğiz. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım.

Ümit Tokcan'dan derlenen Ordu Mesudiye türküsünü Murat Biçer söylüyor. Ekini biçe biçe bulamadım ucunu. Dahasını söylemem Ayşe bilir suçunu.

Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur, gönül kimi severse dünya güzeli odur. Denizli yöresindeyiz. Özay gönlümden derlenen türküyü Makbule Kaya seslendiriyor.

Erol Köker'den dinliyoruz şimdi de. Aslın paktır hiçkin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel. İnci mercan kamer senin aynında. Dünyada türemiş bir tane güzel.

Çıkayı canım, gideceğim kocaya, oturacağım hanım. Şimdi de Yıldıray Çınar'ın sesinden dinleyeceğiz. Yöremiz Kırıkkale Keskin. Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça, yaş gözüne dolar gelir.

Canan Kılınç'tan dinliyoruz. Ordu yöresine ait türkümüz. Oy gemici gemici, nereden aldın pirinci? Benim sevdiğim güzel, şu orduda birinci.

Hüseyin Yaltırık'tan dinledik. Elmayı top top yapalım. Şimdi de sözleri Pir Sultan Abdal'a ait türküyü dinleyeceğiz. Sabahat Akkiraz seslendiriyor. Hasretinle beni üryan eyledin. Beklerim yolların, gel efendim, gel.

Kudos. Trabzon yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Fatma Türkan Yamacı'nın arşivimizdeki sesine kulak veriyoruz. Tarlaya ektim soğan.

Saatlerimiz 15.39, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Antalya Serik'teyiz. Şevket Yanıkoğlu'ndan derlenen türkü Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün düşünü.

0: sana.
1: İzzet Altın Meşe'den dinledik. Bitsin artık bu hasretlik. Neredesin dost, gelsene. Olmaz olsun bu gurbetlik. Neredesin yar, gelsene. Saatlerimiz 15.48. Şimdi de Giresun Görele'ye uzanıyoruz. Nazlı Öksüz'ün sesinden dinleyeceğiz. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Ander kalsın sevdası, bak ne hallere düştüm.

Arkasından aşağı saçları kadar kadar saçları kadar. Arkasından aşağı saçları kadar kadar saçları kadar. Annesi sevmez beni, benim sevdiğim kadar benim sevdiğim. Annesi sevmez.

Dayın o da yaşani, seni daline benzer. Nazmiyem senin boyun, nazmiyem senin. Seni daline benzer, nazmiyem senin.

Saatlerimiz 15.55 sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik. Trabzon'dan sizlere veda ediyoruz. Yine bir Karadeniz türküsü dinleyeceğiz. Son olarak Gökhan Birben seslendirecek Oy Puşilim. Bugünkü programımızı sizler için prodüktör arkadaşımız Yiğit Yavuz programı hazırladı. Teknik yönetimde Ebru Kılıç vardı ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talep ise başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1.950.000 avro, 2

100 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit çayında akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanya ile 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Bugün Akdeniz'in renklerine Adana yöresinden Aziz Şenses'ten alınan türküyle başlıyoruz. Can Etili'yi dinliyoruz. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar.

Ki albümünden bir türkü de Hüseyin Turan'ı dinliyoruz. Çölün ortasından gülleri alın, kurumuş toprakta durmasın boşa.

Meşe Dilekçioğlu'nun ardından Avanoslu Selahattin'den alınan türküde Okay Öztürk'ü dinliyoruz. Taşa çaldım ayva ile narımı, hep harcadım elde olan varımı.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Ali Fuat Aydın'ın derlediği Eskişehir türküsüyle devam ediyor. Nuray Hafiftaş söylüyor. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar.

Akdeniz'in renklerinde Sevcan Orhan'ı dinleyeceğiz. Şimdi de İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla türküsünde. Hacer Obası'nı engin mi sandın?

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.28'i gösteriyor. Akdeniz'in renkleri Nurettin Rençber'in eşliğinde devam ediyor. Cemile.

0: TRT Türkü.
1: Erkut Özkan'ı dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan türküde Ayva Turunçlarım Var, Benim Ahuzarım Var.

Saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri sona eriyor. Antalya'dan bugünlük bu kadar diyoruz değerli dinleyenler. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve ben Hatice Hasan Ersan. Türküler dolu günler dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Musa Eroğlu'na ait türküyü Seyit Ali Koç söylüyor. Şu yüce dağların kara eridi.

0: TRT Türkü.
1: Rüstem Avcı bir Rumeli türküsüyle sizlerle sevgili dinleyenler. Pirinin köprüsü dardır geçilmez.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Nevşehir türküsü var. Ürgüplü Refik Başar'a ait türkü. Ulaş Kurtuluş ünlü söylüyor. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, programımız bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Feyzullah Çınar'a ait türküyü Sevim Seçkin'den dinliyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü.

güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizlere bir Yozgat türküsüyle veda ediyoruz. Güven Yapar söylüyor. İlenger attım bağa.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ağırladığı Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talepse başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Choe Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışı.

araçları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimi sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün hasretle yanan yüreklerin tek tesellisi, gurbet yolcularının en büyük hayali olan o tılsımlı kelimeyi, visali konuşuyoruz. Farsça kökenli bir kelime olan visal, kavuşma, sevgiliye ulaşma ve birleşme anlamına gelir. Ancak bizim türkülerimizde visal, sadece iki kişinin yan yana gelmesi değildir. O aylarca süren gurbetin, uykusuz geçen gecelerin ve çekilen tüm çilelerin son bulduğu o kutlu andır. Halk müziğimizde visal genellikle hasret ve ayrılık kavramlarının tam zıttı olarak konumlanır. Aşık için visale ermek, yanan gönül ateşinin sönmesi, gurbet kervanının menzile varmasıdır. Eremedim visaline diye başlayan yanık ezgilerde aslında ulaşılamayan o vuslatın derin hüznü gizlidir. Şimdi sizi Köksal Coşkun'un duru yorumuyla sabah yerlerinin getirdiği o güzel müjdeye, bir visal haberine götürüyoruz. Bugün sabah ile visali yardan, bana bir haber var inceden ince.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Kıymetli dinleyenler, Türkü Akşamı programına efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Ertuğrul Kaya ve ben mikrofon başında Murat Doğru. Böyle

Böylesine güzel bir akşamda birbirinden güzel Anadolu'muzun dört bir yanından türküler dinleyeceğiz hep birlikte. Evet, çok bekletmeden sizleri ilk türkümüzü hemen anons edelim. Efendim, ilk türkümüzü seslendirecek sanatçı Fikret Dolu. Türkümüzün adı Nazar Ederler. Yolcuyu yoldan, hancıyı handan, bülbül bir daldan nazar ederler.

Evet kıymetli dostlar, türkü akşamında ilk eserimizi dinledik ve diğer türkülere doğru şimdi yol almaya devam ediyoruz. Nida Tüfekçi'nin Burhan Gökalp'ten derlediği Ankara Çubuk yöresinden alınan türküde Emine Karakuş'u dinliyoruz.

Salın da gel meydan kız görsün. Serpil de gel düşmanların ölsün. Evet kıymetli dostlar, bu güzel anonim türküyü Orhan Hakalmaz'dan dinliyoruz.

Efendim yurdun her köşesinden birbirinden güzel türküler dinleyeceğiniz Türkü Akşamı. Evet, tam gaz devam ediyor diyelim. Şimdi ise Nida Tüfekçi'nin derlediği Burdur Altınyaylı yöresinden alınan türküde Yeşim Dağlı Şahin'i dinleyeceğiz.

Efendim TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı devam ediyor. Muzaffer Sarısözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas Divriği yöresine ait türküyü Canan Başkaya'dan dinledik. Evet, sıradaki türkümüzün adı neymiş? Ceyhan Köprüsü. Ceyhan Köprüsü taştan, gözüm görülmez yaştan. Efendim kimden dinliyoruz? Hasan Özel'den.

Efendim şimdi ise Talip Özkan ve Mustafa Hoşsun'un İbrahim Usta'dan derlediği Denizli Acıpayam yöresine ait türküyü Ezgi Azizoğlu'ndan dinliyoruz.

Efendim Ezgi Azizoğlu'ndan Al Yazmamı Düreyim adlı türküyü dinledik. Şimdi ise güftesi ve bestesi Muharrem Ertaş'a ait bir türkü geliyor. Ender Balkır'ı dinliyoruz. Bilmem böyle neden soldun, niye düştün zara bülbül? Yoksa yerden mi ayrıldın? Belli bahtın kara bülbül.

Efendim, Muzaffer Sarı Söze'nin Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'dan derlediği Sivas Şarkışla yöresinden alınan türküde Sinem Eroğlu'nu dinledik. Sivas ellerinde dedi. Efendim, şimdi ise Sivas'tan Muğla'ya doğru gidiyoruz. Al da verin benim barıtımı saçmama, üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama diyecek. Evet, bu güzel anonim türküyü Ali Çakar'dan dinliyoruz.

Dinleyin turnalar, bir sualim var. Böyle bir ataşa yandınız mı hiç? Bir hayırsız yâri Kâbe eyleyip pervaneler gibi döndünüz mü hiç? Efendim, türkünün adı Dinleyin Turnalar. Özlem Özdil'den dinliyoruz.

Orhan Gazi Yılmaz derlemişti. Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derledi. Bu güzel Sivas Kangal yöresine ait türküyü Mehmet Can Pelikoğlu söyledi. Şimdiki türkümüz efendim türküyü Güler Duman ve Sümer Ezgü söyleyecek. Bu bağ alemi geçirme böyle. Bu köprü kocasız taze fidansız. Hele ben görmedim gördüğüm söyle. Var mıdır bir aşık didesi?

Efendim, türkülerle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk halk müziği sevenleri, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı efendim birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi ise sözü ve bestesi Ozan Koç'a ait türküyü Kenan Coşkun söylüyor. Saçların sarıya, dökülüp yarıya, gelince aklına dersin yarim benim.

Dinle beni nazlı yârim, senden başka zarım mı var? Bütün ömrüm seninledir, senden başka kârım mı var? Fem Erkan Özbey'den dinledim.

Evet sevgili dostlar, yudumdan dinledik. Bırak gam kederi, yaralı gönül dedi. Şimdi ise hep birlikte Karadeniz'e uzanıyoruz. Karadeniz bölgesi türkülerinde bölgenin hareketli doğal ritmi, aksak usullerle, kemençe gibi özgün enstrümanlarla ve derin duygusal temalarla harmanlanır. Her türkü sadece bir türkü değil, aynı zamanda bölgenin tarihinden, yaşamından ve insan duygularından kesitler sunan bir hikayedir. Evet, bu türküler kuşaktan kuşağa aktarılacak kültürel zenginlikler olarak Karadeniz halkının kimliğini, umudunu, acısını ve sevincini canlı tutar. Evet kıymetli dostlar, Gökhan Birben'den dinliyoruz şimdi. Haydi gidelim haydi, haydi gelmeyi mi sun? Ha bu kadar yalvardım bir şey demeyi mi sun?

FM TRT Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programında şimdi ise Ali Fuat Aydın'ın Dilek Yılmaz ve Ahmet Kızılok'tan derlediği Eskişehir yöresine ait bir türkü var. Efendim kim okuyor? Nuray Hafiftaş.

Efendim kahveyi kavururlar, içmeden savururlar dedi Nuray Hafiftaş. 14 Şubat 2018 tarihinde vefat eden Nuray Hafiftaş'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Evet, asbap serdim sicime, uyma elin sözüne. Yar üstüme yar sevmiş, o gidiyor gücüme. Afyon, Emirdağ yöresine ait türkü, Ulaş Kurtuluş'tan dinliyoruz.

Kıymetli dinleyenler, Ömer Faruk Yıldızkaya'nın Pınar Halaç'tan derlediği Afyon Emirdağ yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Şimdi kimden? Hale Gür'den.

Bağlamam var 3 telli, borcum var 550. Gitti de yörük kızı gelmedi, kocaya da vardı besbelli. Efendim Yücel Paşmakçı'nın Ali Rıza Zorlu'dan derlediği türküyü Adem Kazan'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet kıymetli dostlar, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programının maalesef sonuna geldik. Evet, program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Ertuğrul Kaya ve ben spikeriniz Murat Doğru Türkü Akşamı programından herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Evet, son türkümüz Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz. Sarı Kız Diyecek. TRT Türkü'de kalınız efendim. Görüşmek ümidiyle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Sonbaharda, kırlarda, ovalarda, dağların yamaçlarında dondurucu rüzgar eser. Mihrican eser. Mihrican, ağaçların yapraklarını, çiçekleri, dalındaki gülleri soldurur. Koparır atar dalından. Gül çiçekleri dayanamaz mihrican'ın sertliğine, gücüne. Hemen dökülüverir. Çünkü gül çiçekleri narindir. Gelemez öyle sert esen rüzgara. Dökülen güllere en çok da bülbül üzülür. Bülbülün güle duyduğu sevda, muhabbet çok derin ve anlamlıdır. Onu gördükçe, kokusunu duydukça bülbül öter. Öttükçe de bülbülün o tatlı sesi saz olur, söz olur, gönüllere dolar. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Koronun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat Dere Mumlu Köyü türküsüne bağlı olarak Hüseyin Bayrağ'ın Hacı Bayrak'tan derlediği Kayseri Sarı Zöresi'nden deyişi yine korodan dinliyoruz. Sözleri Şah Hatayi'ye ait deyişi Ali Haydar Gül notaya almış. Hu diyelim gerçeklerin demine, gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam Katarına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Sevgili dinleyicilerimiz, Şah Hatayi, asıl adıyla Şah İsmail, Anadolu'daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan ululardandır. Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır. Özellikle hece vezniyle yazdığı şiirleri Alevi Bektaşi edebiyatında etkili olmuştur. Korumuz sizin.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet ayrılıktır, gözyaşıdır. Gurbetin acısı yüreğe köz gibi düşer. Hiç sönmez, hep yanar. Dermansız dert gibi yer bitirir gurbetin çilesi insanı. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Ali Ekber Çiçek'in Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden deyişle Şerife Hatun mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyicileri, Bozlaklar Orta Anadolu ve Güney'de Toroslara kadar uzanan bölgede yaygın olarak söylenen uzun hava türlerindendir. İcrası yönünden özel hançere yapısı gerektirdiği için okuyuşları oldukça zordur. Kendine özgü tavrı ve üslubu olan bozlaklar seyir itibariyle genelde inişidir. Sabah oldu da tan yerleri atıyor. Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor. Herkes sevdiğini de almış yatıyor. Uyan hey derdine yandığım kamberim uyan. Keskinli Hacı Taşan'dan alınan, yöresinde kamberim olarak da bilinen bozluğa Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, dert söyletir insanı. Dertlinin derdini kimse bilemez, ancak onu çeken bilir. Gülmekse çoğu zaman acı verir dertlinin yüreğini. Acı katmer katmer yürekteyken öyle kolay mı gülmek? İşin özü derde düşmekte de değil, derdi çekebilmekte. Dertlinin derdi bilinmez, ancak derdi çeken bilir. Güldüğüm gelmez aklıma, derde düşüp çeken bilir. Ali Haydar Gül'ün Divriğli Hasan Erdoğan'dan derlediği Venk Ağızlı deyişle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül bir severse öyle kolay vazgeçmez sevdiğinden. Sevdiği yüreğe işlemiş, nasıl unutur, nasıl vazgeçer seven insan? Sevmek öyle kolay mı? Emek ister, yürek ister. Sevdiğini unutmaksa zaman ister. Ak buğdayım buğdayım, sereyim gurudayım, kaç senelik yârimi ben nasıl unudayım? Celal Vural ve Gülseren Aygün'ün Fadime ve Mediha Kılınç'tan derlediği Uşak Eşme türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri devam ediyor. Yurttaş Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Ümit Bekizağ, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı müziğe, bir gün radyoda Yurttaş Sesler'in yayınını dinlediği sırada babasının kendisine "Oğlum şöyle bir çalabilsen" demesi üzerine bağlama dersleri alarak başladı. Önce Samsun Halk Evi, ardından Folklor Derneği'nde çalışmalarını devam ettirdi. 1978 yılında Samsun'da kurulan Belediye Konservatuvarı'nın kuruluşunda da görev aldı. Bu arada bağlama yapımına da ilgi duyan Ümit Bekizağ, o dönemde Ankara'da saz yapım atölyesi bulunan Coşkun Gülay ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatında dönüm noktası oldu. Çünkü o dönem hocamız Nida Tüfekçi'ye sazını dinletme fırsatı buldu. "Evlerim, evlerim, yüksek evlerim, İçine girmeden gönül eylerim." Ümit Bekizağ'ın Ahmet Turan'dan derlediği Batı Trakya bölgesinden türküyü Barış Akpınar söylüyor.

Sevgili radyo dinleyicileri, 1982 yılında İzmir Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başlayan Ümit Pekizağ, 1986 yılında Ankara Radyosu'na tayin oldu. Saz sanatçılığının yanı sıra çalıp söyleme geleneğini de devam ettiren sanatçı, başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöreyi başarıyla icra etti. Radyo İcra Denetleme Kurulu, Merkez Repertuar Kurulu'nda görev aldı. 2000 yılında Yurttan Sesler Koro Şefi oldu. Kar yağıyor ince ince, ölürüm yar görmeyince, Allah canımı almasın yar sineme sarmayınca. Ümit Pekizağ'dan alınan Samsun yöresinden türküyü koromuz seslendiriyor.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Üstad Ümit Bekizağ TRT repertuarına birçok türküyü gerek derleyici, gerek kaynak kişi, gerekse notaya alarak kazandırdı. Bunlardan bazıları Hey Termeli Termeli, Karanfili Meyri'yi, Çaldığan Kayınları, Adaköy Deresi Taşmış Geliyor, Aşağıdan Gelen Yağmur Yelimi, Yastı Taşlar, Buğdayla Dolu Harman, Dere Doldu Gumunan, Gelin Çıkma Kiraza, Karanfilim Üç Çatal, Derelerde Aluç Ağacı gibi. O kara gözlerine bakıp da doyamadım. Gözlerin sarhoşuyum, yılları sayamadım. Güzel kara gözleri yaratmıştır yaradan. Sevelum sevilelum, çekilsinler aradan. Koryanalı Hüseyin Köse'den alınan yol havasına bağlı olarak Ümit Bekizağ'ın Erkan Ocaklı'dan derlediği yine aynı yöreden Trabzon Akçaabat türküsüyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. E çay kara çay kara, dört dağın arasında, güneş alma diye ona çamların arasından. Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu yol gösteriyor.

Rıza aynı zamanda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde halk müziği koro çalışmalarının başlatılmasına da katkıda bulunmuştur. Halen çalışmalarını devam ettiren üstada sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve kendisinin Erman Aydın'dan derlediği Trabzon Sürmene türküsüyle Emine Karakuş Kaya'ya kulak veriyoruz. Oy çalamadım gitti Sürmene hava suni, bu yılda yiyemedim hamsinin tava suni.

Sevgili radyo dinleyicileri, Binali Selman, meyve zurna sazlarını ustalıkla icra eden değerli bir üstattır. Aslen Bayburt'un kısantı, yeni adıyla Demir Özü'ndendir. 6 yaşında zurna çalmaya başlayan sanatçı, birçok folklor derneğinde çalıştı. 1954 yılında İstanbul Radyosu'nda Nefesi Saz sanatçısı, 1975 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda mey öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1980 yılında Hindistan'da yapılan yarışmada üflemeli çalgılar dalında dünya şampiyonu oldu. Yurt dışında birçok ülkede Türk halk müziği ezgilerini zurnayla tanıttı. Gerek icra tekniğiyle, gerekse repertuarı ve kendine özgü çalma tavrıyla pek çok nefesli saz sanatçısına feyz olan Binali Selman, değerli bir usta ve hocamızdır. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onunla özdeşleşmiş Erzurum yöresinden ikinci barı Ankara Radyosu nefesli saz sanatçısı Hüseyin Geçer zurnayla, ritim saz sanatçısı Cemil Altun davulla icra ediyorlar. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları Konseri'nin sonuna geldik. Size koromuzun söyle.

söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle veda ediyoruz. İlki Zeynel Aslan'dan alınan Tokat Reşadiye Tinyeba türküsü. Depebaşı kirezler niçin meyve vermezler, kör olasıca kızlar bekar hali bilmezler, diğer adıyla hoynar. İkincisi Ali Haydar Gül'ün İsmet Koçkar'dan derlediği Ağrı yöresinden türkü. Çıktım yücelere ben, heyran gecelere ben, hasret kaldım sevdiğim senin gecelere ben. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımıza gelince bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Umut Sülünoğlu, kaval ve zurna Hüseyin Geçer, balaban ve mey Mikail Geçer, kabak kemane Uğur Önür, Karadeniz kemençesi Volkan Karaoğlu, bas Mert Aslan, ritim sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında ve yapımda emeği geçen ekibimizse ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetim Ekrem Çulha. Programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz. Ve programımızı harika bir Erzincan türküsüyle başlattık. Aşığın kendi gönlüyle olan sohbetini kulak verdik adeta. Bir Turan Engin eseriydi. Vardım Hindeline, kumaş getirdim. Rahmetli dedemin de en sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve mey sanatçımız Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Deniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Şimdi Şanlıurfa yöresine geçiyoruz. Yavuz Tapucu, Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Hayatları değir mi diyeceğiz? Bir diğer adıyla Aman Eşref geliyor.

0: TRT Türkü.
1: Hayatları değirme dedik, bir diğer ismiyle Aman Eşref dedik ve Şanlıurfa'daydık. Şimdi yine aynı yöreden devam ediyoruz. Bu sefer Nida Tüfekçi Cemil Cankat'tan derlemiş. Gitti canımın cananı diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sivas yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Muhlis Akarsu'dan derlemiş. En sevdiğim sana şikayetim var diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sivas yöresindeydik ve sevdiğimize birazcık şikayette bulunduk. Şimdi Yıldız Eli yöresine gidiyoruz. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Ali Sultan'dan derlemiş. Bin cefalar etsen almam üstüme, bir diğer adıyla dostum dostum geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Bin cefalar etsen almam üstüme dedik. Şimdi biraz hareketli bir türküye geçiş yapıyoruz. Kayseri'deyiz şimdi. Ahmet Yamacı, Ali Ulvi, Erandaç'tan derlemiş. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden diyeceğiz. Bir diğer ismiyle Yekte geliyor.

Ellerinize sağlık. Çok güzel bir türküydü. Yekte dedik, kandilli yazma dedik. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor ve biz şimdi Adana yöresindeyiz. Ali Boş ve Necdet Eşkinat'tan derlenmiş türkümüz. Kalenin üstü direk diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Şimdi Kara İsa'lı yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Halil Atılgan'dan derlemiş. Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Güzel tempolu bir türküyle programımızı devam ediyorduk. Saatlerimiz 21.42'yi gösteriyor. Şimdi güzel bir Erzincan türküsü geliyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım diyeceğiz hep birlikte.

Ellerinize sağlık Ali Ekber Çiçek Üstad'ın bir şaheseriyle programımıza devam ettik. Şimdi Giresun'un yöresine geçiyoruz. Azize Gürses, Ali Osman, Öz Yakupoğlu ve Mustafa Küçük'ten derlemiş. Giresun'un içinde iki sokak arası diyeceğiz.

Saatlerimiz 21.54'ü gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve MD Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Merve Kayacan bir başka Türkü Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Ve son türkümüz bir Isparta türküsü. Çayır çimen geze geze diyerek bu hafta da programımızı sona erdiriyoruz.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe haberleşme. Konuyu açıklamaya başlamadan önce Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani'den alınan ve Erzurumlu Emrah'a ait olan "Bugün sabah ile Visali Yar'dan" sözleriyle başlayan türküyü Mehmet Aldaşoğlu'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, konumuz haberleşme. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de haberleşme araçlarının gelişimi PTT temelli posta, telgraf, telefon yapısından TRT merkezli radyo televizyon yayıncılığına, oradan da dijital ve çok kanallı bir iletişim ortamına evrilmiştir. 1924 tarihli ve 406 sayılı telgraf ve telefon kanunuyla telsiz telefon ve radyo alanındaki ilk kapsamlı yasal düzenleme yapıldı. Telsizli haberleşme ve radyo yayınlarının hukuki zemini oluşturuldu. 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci'de İstanbul Radyosu adıyla ilk düzenli radyo yayını başladı. 1928 yılında Ankara Radyosu da yayına girerek milli sesli yayıncılığın temelleri atıldı. Şimdi bir türkü arası daha verelim ve Kahramanmaraşlı kaynak kişi Mesut İnanç'tan alınan "Biner atın iyisine" sözleriyle başlayan türküyü korodan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, 1936 yılında radyo işletmesi PTT'ye devredildi. Vericiler güçlendirildi ve özellikle Ankara Radyosu 1938 yılında resmen işletmeye açılarak daha geniş kitlelere ulaşan bir milli radyo merkezi haline geldi. 1940'lar ve 50'ler boyunca il radyolarının açılmasıyla radyo hem haber hem eğitim hem de kültürel içerik sunan bir kitle iletişim aracı olarak toplumsal ve siyasal hayatta önemli bir araç haline geldi. 1961 Anayasası, radyo ve televizyon yayınlarının özerk ve tarafsız bir kamu kurumu tarafından yürütülmesini öngördü. Buna dayanarak 1 Mayıs 1964 tarihinde 359 sayılı yasayla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. Bugünkü TRT'den söz ediyoruz. Mevcut radyo yayınları 1964 yılında TRT çatısı altında toplandı, vericiler güçlendirildi ve ülke çapında daha kesintisiz milli bir radyo ağı oluşturuldu. 1960'lardan itibaren 8 ilde kurulan il radyoları zamanla bölge radyolarına dönüştü. 1974 yılında merkez ve bölge radyoları birleştirilerek TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 gibi radyo kanalları oluşturuldu. Bir türkü arası daha verelim ve Mehmet Özbek Usta'nın Malatyalı kaynak kişi Sıddık Doğan'dan derlediği "Ayağında Yemeni" sözleriyle başlayan eseri Mehmet Seske'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, konumuz haberleşme. TRT radyoları 1970'ler ve 1980'lerde haber bültenleri, eğitim programları, kültür, sanat ve müzik yayınlarıyla Türkiye'de milli bir sesli kamuoyu oluşturma ve vatandaşları bilgilendirme görevini üstlendi. Türkiye'de televizyon yayıncılığı TRT ile başladı. 31 Ocak 1968 yılında Ankara'da Mithat Paşa Stüdyosu'ndan Mahmut Tali Öngören'in açılış konuşmasıyla ilk televizyon deneme yayını yapıldı. Başlangıçta haftada 3 gün, 3'er saat yapılan yayınlar kısa süre içinde haftada 4 güne çıkarıldı. 1970'te İzmir, 1971'de İstanbul televizyonları devreye girerek yayın ağı 3 büyük şehre yayıldı. TRT 1, 1968 yılında Ankara televizyonu olarak başlayan bu yayınların ana kanalı haline geldi. 1986'dan itibaren milli ölçekte düzenli, renkli yayınlara ve tek kanallı televizyon dönemine damgasını vurdu. Şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in Diyarbakırlı kaynak kişi Cemil Değer'den derlediği türküyü Gürkan Özpeker'den dinleyeceğiz. Haydi gidah toyuna.

Değerli dinleyenler, 1970'ler ve 80'ler boyunca TRT televizyonu, haber bültenleri, canlı meclis yayınları, seçim özel programları ve belgesellerle siyasal ve toplumsal gündemin ana görsel kaynağı oldu. 1990'ların başında özel radyo ve televizyonların ortaya çıkmasıyla çok kanallı yayıncılık dönemine geçildi. RTÜK verilerine göre 1989-94 arasında özel radyo sayısında patlama denilebilecek bir artış yaşandı. TRT bu ortamda kamu hizmeti yayıncısı kimliğini sürdürerek tematik kanallara, haber, belgesel, çocuk ve benzerleri gibi tematik kanallara yöneldi ve hem radyo hem televizyon alanında kanallarını çeşitlendirdi. Aynı dönemde mobil telefon şebekelerinin yaygınlaşması, SMS ve daha sonra mobil internetin devreye girmesiyle bireysel haberleşme ağırlığı telefon ve dijital platformlara kaydı. Radyo ve televizyonsa daha çok kitle iletişim aracı olarak konumlandı. Şimdi bir türkü arası daha verelim ve Güneydoğu Anadolu Yöre ekibinden derlenen "Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz" sözleriyle başlayan türküyü Makbule Kaya'dan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, TRT radyo ve televizyon yayınları uydu ve dijital platformlar üzerinden yurt içi ve yurt dışına ulaşarak Türkiye merkezli uluslararası bir kamu yayıncılığı ağına dönüştü. Çok sayıda radyo ve 20'ye yakın televizyon kanalıyla farklı hedef kitle

ülkelere yayın yapılmaya başlandı. 2000-2020 yılları arasında internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla haberleşme, anlık mesajlaşma uygulamaları, çevrim içi haber siteleri ve sosyal ağlar üzerinden yürütülen çok kanallı bir yapıya kavuştu TRT. Bu dönemde dijital yayıncılığa yönelerek internet üzerinden canlı yayın, arşiv erişimi ve dijital platform uygulamalarıyla radyo televizyon içeriklerini çevrim içi ortama taşımış oldu TRT. Böylece Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki PTT temelli posta, telgraf ve sınırlı radyo yayıncılığından bugün TRT'nin merkezde olduğu çok sayıda radyo televizyon kanalı ve yüksek hızlı internet altyapısıyla desteklenen sayısal bir haberleşme ekosistemine geçiş gerçekleşti. Özel radyo ve televizyon kanallarının çoğalmasına rağmen haber, sanat, belgesel ve eğlence kanallarıyla TRT günümüz yayıncılığının en büyüğü ve gelişmişi olarak varlığını sürdürmektedir. Değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen, Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Mavi Yüzük Firuze sözleriyle başlayan ve Vallahi O Yardır terennümüyle bilinen türküyü Hüsamettin Subaşı seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Ozanların Dilinden.
1: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun Ozanların Dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Ve bu akşam yanımızda çok kıymetli bir aşığımız, kıymetli bir ozanımız var. Aslen Ardahanlı olup ama uzun yıllardır Ankara'da ikamet eden aşık Behram Aktimur. Behramcığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk ustadım.
1: İyi misin?
2: Çok teşekkür ederim ustadım. Sizleri gördük daha iyi olduk.
1: Çok Allah teşekkür ederim. Sizi zaman zaman programımızda ağırlıyoruz. Bu hafta da davet ettik. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacak inşallah. Sizi bir kısaca bir tanıyalım mı? Dostlarımız sizi bir kısaca tanısın. Daha sonra devam edelim.
2: Ben Ardahan Çıldırın Yıldırım Tepe köyünde 1959 doğumlu, görme engelli, yüreğim engelli değil. 74'te bu işe başladım. 74'ten beri de devam ediyorum böyle sizlerin elinizin artığıyla.
1: Estağfurullah. Evet, Ankara'da ikamet
2: Ankara'da
1: ediyorsun.
2: Ankara'da ikamet ediyorum. İşte bir oğlum bir kızım var. Oğlum memur, kızım öğretmen. Allah herkese nasip
1: maşallah.
2: Olsun. Onları okuttuk, ettik.
1: Allah bağışlasın.
2: Öyle devam edip gidiyor üstad.
1: Çok güzel. Peki o zaman sizin ilk türkünüzü TRT Türkü dinleyicilerine armağan edelim. Evet, sağ söz sizin, buyurun.

0: Gönlüne, yüreğine, sesine sağlık. Aşık Behram Akdemir.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bu ne güzel bir türkü.
1: Şimdi hanım dinliyor siz, bunu.
0: Evet.
1: Bunu kime yazdın? Sana yazdım. Nasıl bana yazdın diyor. Sen hasretli çekiyorsun, kavuşmadın.
0: Düğünle gidememişsin.
1: Gidemedin. Ne kadar ettimse yutturamadım hocam.
0: Yutmaz tabii canım. Peki kavuşamadınız mı?
1: Kavuşamadık ondan. Ama hanımı da sevdim aldım, istedim aldım dedim ya. Tekrar zannetme ki tekrar sevip almadım. 3 sene de hanıma sevda çekti.
0: Aa, çok güzel.
1: Abi.
0: Allah mutlu etsin.
1: Sağ ol hocam,
0: mesut
1: sağ
0: olun olasın. İnşallah. Çok sağ teşekkür sağ ediyorum. Hocam. Gönlüne, yüreğine sağlık. Peki zaman kaybetmeden sizden güzel bir türkü daha dinleyelim.

0: Gönlüne, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Behram Akdemur.
1: Hocam bunu yazdım tamam dedi. Ne söylersen söyle daha sana sonsuz güveniyorum dedi.
0: Öyle mi? Peki mutlu olun inşallah.
1: Sağ olun hocam.
0: Allah yuvanızda, çoluğunuz, çocuğunuzla birlikte mutluluklar, sağlık, sıhhat nasip etsin. Sevgili Behram Akdemur, izninizle bu bölümde bir türkü de ben armağan edeyim dostlarımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Daha sonra sizinle devam edeceğiz.

Evet, Behram Aktemur bu akşamki konuğumuz sevgili dostlar. Bir türkü de ben armağan etmiş olduğum tüm dostlarımıza armağan olsun. Şimdi Aşık Behram Aktemur'un okuyacağı bu güzel türküyü de yeniden sizlere armağan ediyoruz.

0: Behramcığım, bu bölümde ne okumak istersin?
1: Hocam izninizle, müsaadenizle bir hikayeli, kısa hikayeli bir türkü okumak istiyorum. Bu da geçen sene
0: Çok güzel.
1: ben bir kalp ameliyatı geçirdim. Beni
0: Geçmiş
1: yoğun
0: olsun.
1: bakıma aldılar, teşekkür ederim. Makineye bağladılar, inan yoğun bakımda yazdım. Dedim Behram, nasıl olsa oğul evlendirdin, kız evlendirdin. Geldin 65 yaşına.
0: Canım
1: Allah
0: benim.
1: yataklara düşürmesin. Nasıl
0: Amin.
1: söyleyeceğiz? Ölürsem de gam değil dedim de hocam soy eseri yazdım.

0: Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. O kadar duygulandım ki
1: Sağ
0: yemin
1: olasın.
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: O
1: ederim hocam.
0: güzel yüreğine kurban olum
1: Sağ ol
0: senin.
1: hocam. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: İnsanların Allah bizleri yaratırken herkese bir şey nasip etmiştir. Önemli olan o
1: Gönül
0: görme,
1: gözü tabii
0: aynen
1: hocam.
0: öyle.
1: Benim hani gözüm
0: Önemli
1: yüreğim engel
0: olan
1: olmadı diye bir
0: insanın
1: şiirimde de.
0: gönlünün engelli
1: Tabii,
0: olmaması,
1: kesinlikle.
0: yüreğinin engelli olmaması,
1: Kesinlikle hocam.
0: mücadeleden geri kalmaması. Sen
1: Kesinlikle.
0: çok değerli bir insansın
1: Çok teşekkür
0: sevgili
1: ederim. Sağ
0: Behram
1: olasın.
0: Akdemir. Aşıklık geleneğinde de çok güzel eserlerin de var.
1: Allah razı
0: Üretiyorsun
1: olsun.
0: bunları da. Yürekten tebrik
1: Sağ
0: ediyorum.
1: olasın
0: O
1: hocam.
0: güzel gönlüne sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar programımızda sizi ağırlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Ben
1: Başka
0: teşekkür
1: görüşürüz.
0: ederim. Çok sağ ol. Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aşık Behram Akdemir'in okuyacağı güzel bir türküyle bu akşamki programımıza veda ediyoruz. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nun hazırladığı Gece Ezgileri programında kültürümüzün ses bayrağı olan türkülerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Yavuz Değirmenci sizlerle. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi de bölek seninle.

Muhittin Tartan'a ait Bilecik türküsünü Hale Gür söylüyor. Bir incecik yolum gider Yemen'e, ılgıt ılgıt kanım damlar çimene.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Şahin Gültekin söylüyor. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Gece ezgilerinde sırada bir Erzincan türküsü var. Osman Özdenkçi Ali Yılmaz'dan derledi. Elvan Sevim söylüyor. Başı pare.

Raci Al Kıraat Erzurum türküsünü Ali İbicek'ten dinliyoruz. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.

Hüseyin Arsal'a ait Tokat türküsünü Hale Gür söylüyor. Bülbülü suladım altın tasla, kız ben seni sevdim ne hevesle.

Ahmet Yamacı'nın Hıdır Ersoy'dan derlediği Erzincan türküsünü Zehra Ganioğlu söylüyor. Gidin deyin o serçeye, konmasın bizim bahçeye.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Orhun'dan derlediği türkümüzle Saadet Yılmaz Bircan sizlerle. Meşeler gövermiş, varsın göversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Ve programımızı harika bir Erzincan türküsüyle başlattık. Aşığın kendi gönlüyle olan sohbetini kulak verdik adeta. Bir Turan Engin eseriydi. Vardım Hindeli'ne, kumaş getirdim. Rahmetli dedemin de en sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve mey sanatçımız Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Deniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Şimdi Şanlıurfa yöresine geçiyoruz. Yavuz Tapucu, Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Hayatları değir mi diyeceğiz? Bir diğer adıyla Aman Eşref geliyor.

0: TRT Türkü.
1: Hayatları değir mi dedik, bir diğer ismiyle Aman Eşref dedik ve Şanlıurfa'daydık. Şimdi yine aynı yöreden devam ediyoruz. Bu sefer Nida Tüfekçi Cemil Cankat'tan derlemiş. Gitti canımın cananı diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Şimdi Sivas yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Muhlis Akarsu'dan derlemiş. En sevdiğim sana şikayetim var diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sivas yöresindeydik ve sevdiğimize birazcık şikayette bulunduk. Şimdi Yıldız Eli yöresine gidiyoruz. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Ali Sultan'dan derlemiş. Bin cefalar etsen almam üstüme, bir diğer adıyla dostum dostum geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Bin cefalar etsen almam üstüme dedik. Şimdi biraz hareketli bir türküye geçiş yapalım.

Ellerinize sağlık. Çok güzel bir türküydü. Yekte dedik, kandilli yazma dedik. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor ve biz şimdi Adana yöresindeyiz. Ali Boş ve Necdet Eşkinat'tan derlenmiş türkümüz. Kalenin üstü direk diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Şimdi Kara İsa'lı yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Halil Atılgan'dan derlemiş. Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Güzel tempolu bir türküyle programımızı devam ediyorduk. Saatlerimiz 21.42'yi gösteriyor. Şimdi güzel bir Erzincan türküsü geliyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım diyeceğiz hep birlikte.

Ellerinize sağlık Ali Ekber Çiçek Üstad'ın bir şaheseriyle programımıza devam ettik. Şimdi Giresun'un yöresine geçiyoruz. Azize Gürses, Ali Osman, Öz Yakupoğlu ve Mustafa Küçük'ten derlemiş. Giresun'un içinde iki sokak arası diyeceğiz.

programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve MD Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Merve Kayacan. Bir başka Türkü Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Ve son türkümüz bir Isparta türküsü. Çayır çimen geze geze diyerek bu hafta da programımızı sona erdiriyoruz.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Hakkari'den dinliyorum yayınınızı. Oğlum Yaman için Efelerin Efesi türküsünü istiyorum sizlerden. Hakkari'den Bursa'ya selamlar olsun.